0: Hocam mest ettiniz. Başka bir frekansa geçtim ben. Şahsen ne desem boş hocam. Bununla ilgili ayrıca sizinle o engin bilgilerinizden faydalanmak istiyorum.
1: Elbette.
0: Düzdara var. Sırada Adıyaman'a gideceğiz. Sözü müziği Aziz Çelik'e ait çok güzel bir eser. Haydi arkadaşlar hep beraber.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah
0: Arkadaşlar,
1: hocam.
0: sizin de ellerinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz.
0: Harun Karateke, Burak Utbay.
1: Hem aşkın yükünü hem de gurbetin, memleketin kokusunu taşır bu türkü. Benim için o da özel bir yerde.

0: Hocam sırada Aşkına Düşen Aşık var.
1: Evet,
0: Müziği size ait. Sözler
1: Yunus
0: Yunus
1: Emre'mizin, evet. Yunus Emre'miz bizim kutup yıldızımız, öyle diyeyim. Anadolu'nun kutup yıldızı. Türkçenin belki mimarı, öncüsü. Yunus Emre hakkında aslında çok fazla bilgi yok. Yani velayetnameler var, manzum şiirler var. Bunların dışında böyle biyografik bir bilgi bulunmuyor ama 13. yüzyılın ortaları, 14. yüzyılın başlarında işte Anadolu sahasında yaşadığı biliniyor. Burada yetişmiş bir Türkmen derviş, şair ve mutasavvıf. Anadolu'da şiirin de öncüsü. Türkçe şiirin öncüsü. Şiirlerinde sevgi temelli bir hak kavrayışı. Burası çok çok önemli. Hakka sevgi duyarak, sevgi bağıyla hakkı kavramak Yunus Emre'nin temel felsefesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında edep, erkan ve yola dair kavramları da işliyor. Hoşgörü, saygı, birlik, beraberlik temaları da onun şiirlerinde çok yalın bir dille işleniyor. Bu şiirde benim çok severek okuduğum, benimsediğim şiirlerden bir tanesiydi. Bunu ben havalandırdım geçmişte. Bugün de programımızın repertuarını aldık. Arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim.
0: Peki, lütfen hocam.
1: Buyurun arkadaşlar.

0: Nefesinize sağlık hocam. Bu kadim sözlerin sizin dokunuşunuzla yine hayat bulması ne kadar güzel bir şey.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
0: Şimdi halk ozanlarımızdan Aşık Daimi'nin varoluş yolculuğunu anlattığı o eşsiz dizeleri okumak istiyorum. Bir
1: lütfen,
0: şiir.
1: Lütfen.

0: Nice kaptan kaba boşaldım doldum. Karıştım denize, deniz ben oldum. Damlanın içinde evreni buldum. Yine benden bana getirdi beni. Buhar oldum, yağdım yağmurlar ile. Karıştım toprağa, çamurlar ile. Piştim fırınlarda hamurlar ile. Üstadım sofraya yatırdı beni. Çiğnediler dişler ile ezildim. Vücut eleğinden geçtim süzüldüm. Çaldı kalem bir deftere yazıldım. İrfan mektebine yetirdi beni. Daimiyim ermişlerin ereği. Böyleydi tabiatın gereği. Ölmez bir ananın oldum bebeği. Aldı dizlerine, oturttu beni.
1: Gönlüne sağlık. Ne kadar hikmetli, muazzam sözler.
2: Çok çok, evet. Paylaşmaktan onur duydum.
1: Hak rahmet eylesin daim babamıza da.
2: Amin. Hocam, şimdi yine başka bir aşıkların aşığı, Aşık Veysel.
1: Evet.
2: Anlatmam derdimi dertsiz insana diyeceğiz. Müsaadenizle.

0: Müzik Çorumlu Muharrem Coşkun.
1: Bu kıymetli bir kardeşimizdir, icracı, Çorumlu kendisi. Çokça da eserin kaynak kişisi. Kendi üretimleri de var. Ben çok uzun yıllar evvel TRT'ye geldiğinde, ben gerçi dışarıdan tanıyordum kendisini de, piyasa dediğimiz o müzik pratiğinden, ama radyoya geldiğinde de bu eserlerden okumuştu. Orada artık derlemiş olduk bunu.
0: Evet hocam.
1: Yıllar sonra da tekrar okuma programda kısmet oldu.
0: O zaman bir kez daha dinler miyiz o güzel
1: sesinizden?
0: Sesinizden?
1: Arkadaşlarımızla birlikte olabilir, değil mi? Peki.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam. Çok
0: Sevgili deniz
1: teşekkür ederim.
0: arkadaşlar, ellerinize sağlık.
1: Gamzeli yanaklar Gonca gül olmuş. Evet, söz.

0: Sesinize sağlık hocam. Nazlı nazlı okudunuz, ne
1: çok
0: güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Bu güzel güzelleme için kıymetli kardeşimiz Muharrem Coşkun'a teşekkür ederim. Hem de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum buradan.
0: Bizlerden de selam olsun. Bu arada programımızın sonuna geldik. İsterseniz izleyicimize vedamızı edelim. Aşk Özünden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda tekrar aşkla, sevda türküleriyle buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Önce sizlere, sonra yayında, yapımda emeği geçen herkese, tüm müzisyen arkadaşlarımıza ve tabii ki size kendi adıma çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, kıymetli izleyicilerimize de buradan selamlarımı iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Umarım gönüllerine göre olmuştur.
0: Hocam sırada iki tane Mardin türkümüz var. Ömer Önderoğlu'ndan alınmış. Yola çıktım Mardin'e. Hemen ardından Dalal. Mardin'e de selam olsun. Ve sözü müziği İlhan Erten'e ait Tillillo geliyor. Buyurun beraber okuyalım arkadaşlar.

0: Bizim en büyük gücümüz Allah'a olan imanımız ve milletimizle olan gönül bağımızdır.
1: Bizim çocuklarımız olmadığı kesin. İyi çocuklar olmadıkları da kesin.
2: Yani devlet kurumlarına sızarak bir paralel devlet yapısı kurmaya çalışmış.
3: Şerefsizlerin ne yapacağı hiç belli olmaz.
4: İnanılmaz derecede bize nüfuz etmiş olduklarını fark ettik.
5: Gemiyi fareler terk eder, kaptanlar terk etmez.
6: Kusursuz planlama, dakik uygulama ve nihai başarı.
7: Bunların hepsi anayasal bir suç.
8: Ağustos Şurası'nda aslında büyük bir ayıklanma bekleniyordu.
9: Sayın Müsteşarım.
10: İlk mermi kafamın yanından sıyırdı. İkinci mermiyi sağ ön taraftan aldım.
11: Alaycı bir şekilde bana yaklaştı. Komutanım merak etmeyin.
12: Sadece tatbikat yapıyoruz.
13: Halk sizi affetmeyecek.
14: İçeri onlarca rütbeli rütbesiz derken emir subayı.
15: Komutanım.
16: Kimsiniz lan siz?
17: Programı değişmiş anlaşılan. Marmaris'te bir otele gidecekmiş.
0: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
14: Abi dedi geliyorlar. Biz dedi şehit olacağız. Şehidimiz Mehmet Çetin çok efendi bir çocuktu.
18: Cumhurbaşkanımız da dedi ki ölmek var, dönmek yok.
0: Milletimiz hep bir ağızdan bütün dünyaya Türkiye geçilmez diye haykırdı.
19: Yeni dizi Asırlık Gece ilk 3 bölümüyle bugün Tabii ve TRT 1'de.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'da konuğum, meslektaşım aynı zamanda, söz üzere bestekar ve yorumcu. Ve çok güzel şarkılar yazdı ve geldiğine çok sevindim. İlyas Yalçıntaş, hoş geldin İlyas.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok sevindim geldiğine.
1: Eyvallah abi, çok güzel.
0: Çok tatlı şarkılarım var.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık, dön bebeğim, harikaydı.
0: Sağ olun,
1: son versiyonu da sevgili Gökhan Türkmen'de olan, onu da çok bayıldık, severek dinliyoruz.
0: Başka bir düzenleme yapmıştık ama biz eski versiyonunu çaldık.
1: Aynen, o hala da çok tatlı, evet, bu versiyonu çok güzeldi. Ağzına
0: sağ
1: sağlık abi.
0: Teşekkür ederim. Seninle ilgili düşünüyorum, çok güzel şarkılar var aklımda ama biraz en azından seyircilerimiz de biraz bilgi sahibi olsunlar diye 16 yaşında gitar çalmaya başlamışsın.
1: Evet.
0: Yani ya çok şeyi çok merak ettim, yani gitarla tanışmana sebebiyet veren kişi kimdi? Sevmeye bir anda sana.
1: Aslında çok enteresan bir hikaye. Avcılar'da böyle abimin dershaneden bir arkadaşı vardı. Bir gün bize misafirliğe gelmişti. O çocuk hem işte Avcılar'da böyle seyyar köftecilik yapıyor öğrenci. Hem kendini işte müşterilerine de gitar çalıyor, söylüyor falan.
0: Vay vay,
1: çelik
0: maşallah.
1: Çalıyor, akustik gitar çalıyordu. Bir gün bize misafirliğe gelmişti. Bizde de bir gitar vardı, öyle çalmayı bilmiyoruz falan. Duruyor evde, annem almıştı, öyle duruyordu falan. Onu bir gün bize misafirliğe geldiği gün çaldı, söyledi. Ben çok etkilendim. O zamandan beri de benim içimde bu kocaman bir alev yandı diyebilirim. Daha sonra öğrendim.
0: Neyi vesile kendime olmuş vallahi, inanılmaz. Aynen. Ben de 16 yaşlarındayken ailemizde bizim tek Ahmet Reyas Eymen'im, abim gitar çalıyordu. Öğrencileri de var İzmir'de. O çalıyordu. Beni çok heveslendirmişti. Ben sesine hayran oldum. O naylon tel özellikle çok,
1: evet,
0: seviyorum.
1: Evet,
0: 35 yıldır da aynısını kullanırım. Ama senin çok güzel, tatlı, bana benzer bir hikayen var ama biz maalesef 1990'da Sezen Aksu sahnesinde fırlayarak bunu yapmıştık. Ama senin için yetenek yarışmasında birinciliğin var ve evet, hak ederek çok tatlı, evet, bir şekilde. Ve orada bir şarkın da var, İncir diye. Hı-hı. Çok sevildi. Bu şarkı da iki arkadaşın yazdığı şarkı,
1: evet,
0: değil mi? Onu hatırlıyorum.
1: Aynen.
0: Ve sonrasında 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam Embo Orkestrası'nda bu şarkıyı,
1: aynen,
0: seslendirdiniz. Ve olay şahit.
1: Aynen, stüdyo hali de çıkmış.
0: Memnun
1: oldu.
0: Memnun musun peki bütün bunların olmasından?
1: Tabii
0: İyi
1: ki de çok
0: olmuş,
1: memnunum. Aynen öyle. Aslında Türk müziği adına ben o zamanın soundlarından çıkan son kişi de oldum birazcık. Hani o işte senin de çok
0: yeşe,
1: iyi bildiğin
0: o
1: 90'lar 2000'lerdeki
0: var,
1: yani,
0: evet,
1: işte naylon telli gitarın hakim olduğu
0: ya,
1: aslında.
0: Romantizm.
1: Aslında elektrik yani gitarında. Daha doğrusu enstrümanların genel olarak aranjmanlarda çok fazla bulunduğu,
0: evet,
1: müziğin daha detaylı
0: tabii
1: olduğu ki zaman diyebilir miyiz?
0: Yeşe, aynen öyle.
1: O zamanlardan geldiğim için gitar çalarak performans yapmam aslında İncir performansında o da büyük bir avantaj sağladı bana. Çünkü daha samimi geliyor insanlara.
0: Donanımlı gidiyorsun ya, çok iyi yani.
1: Aynen
0: iyi
1: abi. Böyle memnunum tabii, şükürler güzel olsun. Güzel oldu. Çünkü öncesinde benim evveliyatım da var. Çok fazla
0: olmaz
1: yerde çaldım mı, çalıştım.
0: Mutlaka.
1: Amatör sahnelerde de çok görev
0: mutlaka
1: aldım. Kısmet.
0: Vallahi bence çok isabetli olmuş. Peki bu kadar bahsetmişken bir İncir'i dinlesek mi acaba?
1: Tabii tabii, seve seve.
0: Bir süre daha konuşuruz yani.
1: Tabii tabii, buyursunlar abi, ne demek. Yaşa.

0: Çok güzel şarkı. Çok yakışmış sana ya.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim abi.
0: Sağlık. Orkestramızın da ellerine canlarına sağlık. Sağ olsunlar. Bu şarkı hakkı geçmesin. Orçun Karamuk.
1: Evet, Orçun Karamuk ve beste.
0: Ve
1: İskender Kulekçi söz yazarı. Evet, aynen, kendisi yurt dışında yaşıyor.
0: Selamlar olsun.
1: Selamlar. Size de.
0: Nasıl güzel meç olmuş, harika dostlara. Çok yakışmış.
1: Çok güzel şarkı yani, güzel denk gelmiş her İnanılmaz şey. Hani bazen her şey güzel denk gelir.
0: Düğün dönme bim okumuştuk, dönme bim de mesela Tarkan'a gelene kadar.
1: Evet,
0: bayağı
1: evet,
0: bir dönem
1: evet.
0: Geçti ama o tak yerine oturduğu zaman da insanlara çok güzel bir sıcak bir şekilde şarkı geçiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama çok dediğin gibi çok güzel bir uyum olmuş.
1: Eyvallah.
0: Daha soracağım çok sorular var. Beste olayını nasıl yapıyorsun, söz vesaire. Ama ondan önce bir içimdeki duman mı duysak?
1: Tabii abi, buyurun. Oh be. Eyvallah, yapalım.

0: Eyvallah abi.
1: Ama dediğin doğru, 90'lardaki o doku bizim de tabii ki 70'lerden 80'lerden alarak getirdiğimiz bir doku. Onun tadı tuzu var çok güzel. Peki bu şarkı söz beste?
0: Benim abi, ben yaptım bunu.
1: Evet. Bilmeden.
0: Aslında öylesine yaptığım bir şarkıydı. Bayağı öylesine yaptım yani. Zaten öyle oluyor biliyorsunuz hani. Evet, sonra... Kimse yani hiçbir besteci hit yapacağım diye girişemez o işlere biliyorsun abi. Yapıyorsunuz, kalbinizden çıkıyor gönlünüzden. Tabii. O gideceği kısmeti varsa dokunuyorsa kalplere dokunuyor. Öyle işte böyle vapurdayken gelmişti melodisi aklıma. Eve gidip sözleri tamamladım, yaptım. Albümde de çıkış şarkısı oldu.
1: Yani bence sen de... Şu konuda şanslısın. Bazı abilerle, abilerim var büyük işte. Onlar beste yapıyorlar. Söz diyorum. Orada ben de biraz olmuyor gibi sanki diyorlar. Sen çok şanslısın diyorlar mesela. İkisi bir arada olabiliyor diye.
0: Aynen öyle abi. Aynen öyle. O da işte birazdan sen zaten bana soracaksın büyük ihtimalle de. Teknikler oluyor. Hani o soruyu merak ediyorum mesela. Seni de merak ediyorum. Aslında ben de aynı soruyu sana da sormak isterdim abi. Hani besteleri nasıl yapmakla ilgili. Hani melodi önce mesela ben mesela melodi gelir bana. Sonra sözleri şey yaparım. Aynen. Aynı anda yapan var. Aynen. Mesela sevgili sanırım Şebnem Ferah'ın sözüydü o. Kendisi öyle diyordu. Aynı anda çıkınca güzel olur derdi
1: ya
0: falan.
1: İşte
0: herkesin tekniği yoğurt giyişi farklı derler ya.
1: Beni ilk önce melodi tetikliyor. Daha sonra melodi tekrar ettikçe üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor ve oturuyor. Sonra bakıyorum cümle kurmaya başlıyorlar. Sonra bakıyorum A da oluşmuş, B de oluşmuş. Bunları biliyorsun, plansızlık en tatlı plan oluyor bu işte. Sonrasında tabii ki akışa bakıyoruz yani, bütün her şey bittikten sonra. Çünkü 10 dakikada o çıkıyor.
0: Aynen.
1: Dolup taşma davası.
0: Aynen öyle.
1: Ondan sonrasında artık ufak ufak törpülemeler ve kenarına köşesinde bir şey çok uzamışsa onun yerine koyulabilecek bir kelime varsa aynı daha da derinleştirebilecek, sadeleştirecek, anlaşılırlığını kolaylaştıracak bir şey varsa o formüllere giriyoruz. Ama dediği gibi Şebnem'in de yani direkt çıkıp da sözcüğümüzü o zaman...
0: Çok zor. Ben çok onu yapamıyorum. O müthiş bir teknik. Kendisine ait bir teknik sanırım herhalde. Yani çünkü o şekilde şarkı yapmak çok zor. Çünkü bence şarkıyı belirleyen şey şan melodisi.
1: Evet.
0: Önce yani şan melodisi güzelse sözleri sonradan duruma göre bir hikaye oluşturup yazabilirsiniz. Ama çünkü bestenin güzel olup olmadığını şan melodisi belirliyor aslında. Özellikle de nakaratın korus kısmının melodisi güzelse o beste hit oluyor yani.
1: Aynen. Ben yani bu konuda biraz... Çocuk gibiyim yani, çok heyecanlı söz yazma konusunda. Mesela bir sözü veya bir şiiri daha doğrusu bir söze dönüştürüp üzerinde kırpmalar yaparak tabii ki izni alıyorum karşı taraftan. Bir kere denemiştim bunu, Tarkan'la beraber okuduğumuz Gitme'de denemiştim. Ne vakit gelsen aklıma ve Gitme diye bir şiir vardı Kemal Sayın'a ait, abime ait. Onları derleyip toparlayıp 2 sayfalık, 3 sayfalık şiirden 16 satıra, 20 satıra düşürüp içine bazı ilaveler yaparak bir söze dönüştürmüştüm onu. Sonrasında herhangi bir şekilde bestenin üzerine söz yazma da çalışmıştım. Çokça çalıştım. Fena da gitmedi onlardı. Mesela Hicran, Ozan'ın bestesiydi.
0: Çok güzel şarkılar. Güzel,
1: Gurur
0: onlar,
1: mesela,
0: güzel.
1: Geçmişte Deniz Ercan okudu. Daha çok öyle şarkı çalıştım. Çok işe yarıyor. Bir o taraf, bir taraf. Dediğim işte, çocuk işte parkı gibi gelen yer bana orası. Nereye koysanız içinizde bir ateş, bir heves uyandırıyorsa mutlaka içine dalma arzusu uyandırıyor. Onun içinden o nereye varacak? Bu melodi niye anlatıyor? Çözmek çok eğlenceli geliyor bana. Çok da heyecan verici bir şey. Hala üzerinde var etkisi.
0: Ama
1: yani
0: çok güzel. Yani zaten çocuk, gözünden belli abi. O ışık şey belli. Yani bu dünyada, bu yüzden var. Olduğun çok belli. Öyle.
1: Çok güzel. Bir tane daha bir lütfen senden. Çünkü ben özellikle konuklarım geldiği zaman diyorum ki 2 şarkı seyircilerimizle. Şimdi İlyas'cığım gelmiş buraya. Yani mutlaka seni daha çok duymak istiyorum.
0: Eyvallah abi.
1: Konuğumsun. O yüzden senden 1 şarkı daha duysak.
0: Tabii
1: ve o şarkı daha...
0: Olur. Hangisini yapıyorduk? Hangisini yapalım?
1: Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı. Çok seviyorum.
0: Evet.
1: Sönerciğime selamlar olsun.
0: Selamlar,
1: İnşallah
0: selamlar. Müthiş
1: beste.
0: Mutlaka
1: konuk etmek isteriz Soner'i de. Şahane şarkılar, şahane hitler.
0: Müthiş
1: beste. Müthiş bir sözleri de, çok şahane besteleri de. Ve onlardan en sevdiğim Sadem. Senden dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Çok güzel şarkı.
1: Eyvallah abi,
0: sana çok yakışmış. Ben ilk defa duydum. Ben radyoda duyuyordum.
1: Eyvallah.
0: Ama canlı olarak çok çok rahat okuyorsun bir de. Şarkılar da yani...
1: Teşekkür ederim abi, sağ ol, eyvallah. Dediğim gibi öncesinde evveliyatım var bayağı. Tek gitar program yapıyordum tek başıma. Yani yanımda bir keman ya da klarnet eşlik ediyordu. 5 evet. saat. Hala eksiklerimiz vardır. Her zaman öğrenciyiz
0: hepimizin,
1: tabii ama...
0: Hepimizin her zaman.
1: Şükür abi.
0: Yani çok iyi. Ama o zaten öncesinde de baktığımız sohbetimizi de müzisyenlerle sohbette de yani o bazı pratik çözümler vardır prova sırasında. Onları tık tık tık tık tık yerine hep bunların hepsi çok şükür o güzel şeyleri yaşamak, oradaki tecrübelerden zaman içerisinde süzgeçlerden geçirip tat tatlı kendimize katmakla ne de güzel bir yol alınmış. Şimdi demin aklıma bir şey geldi. Yapay zeka.
1: Evet abi.
0: Çok fena.
1: Vallahi çıldırmış durumda. Hemen daha çıkar çıkmaz. Çok acayip. Aslında şöyle söyleyeyim. Tabii ki de insan seslerini taklit ediyor. Aranjeleri de taklit ediyor. Hep daha önceden yapılmış şeyleri baz alarak yapıyor. Kendisinin ürettiği şeyler aslında teknik olarak yok. Hep insanların yapmış olduğu şeyleri ama tabii bir makine olduğu için hani mesela satrançta da artık biliyorsunuz hiçbir insan yapay zeka yenemiyor mesela. Makine olduğu için çok kısa sürede çok temiz
0: çok
1: bir
0: akşam
1: şey çıkartıyor size. Bir aranjman, bir eskiz mi diyeyim. Eskiz halinde yapıyor ama o kadar güzel makyajlıyor
0: güzel
1: ki vokalleri.
0: Tabii
1: yani işte siz bir beste mırıldanıyorsunuz, veriyorsunuz. Yapay zekaya size onu geri aranjesini yapıyor, size veriyor. Bir de vokal
0: demo da değil yani.
1: Tabii
0: değil mi?
1: Vokal de yapıyor üzerine. Ve çok kısa sürede çok güzel duyuruyor size onu. Mesela bende şey var abi. Kendi yaptığım bestelerin çoğunu ben kolay kolay sevemiyorum. Ya diyorum bunu bir ısınamadım ben, olmadı bir türlü. Sevemiyorum çok bazıları. Onları mesela çok güzel şey yapıyor. Güzel duyuruyor sana. Diyor ki aslında bak bu besteyi bir aranje olursa böyle duyabilirsin gibi fikirler de verdiği için çıldırmış durumda müzik piyasasını bayağı domine edecek ilerleyen zamanlarda. Bakalım neler olacak abi.
0: Görselde de bazı videolarda vesairelerde çok inanılmaz
1: kullanılmış. Tabii oralar yani her sektörde ama müzikte de çığır açmış durumda yani bir takım programlar.
0: Ben insan faktörünün yani sanatla alakalı bölümün çok daha değerli bir hale geleceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani...
0: Bu çünkü bazı sıcaklıklar var demin söylediğin şarkıda da.
2: Evet.
0: Soner'e teşekkür etmiş tekrar, şahane bir şarkı. Yani o sıcaklık, o insani olan, o sesin içerisinde olan...
1: Çok daha değerlenecektir.
0: Duygu. Ve bazı şarkılarda söylediğin zaman şu hakikaten tabii hafif bir tüyler,
1: evet,
0: ürperme olur, ürperme.
1: Aynen öyle.
0: Yani bunu insan yaşatır diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Bir yapay zekadan aynen öyle. Dediğiniz gibi bir o ensenizden o titreşimi, frekansı hissedemezsiniz.
0: Evet, evet,
1: yani insan olması lazım.
0: Yani teknolojinin yararlarına hayır demiyorum ben asla. Ama bu da bir şekilde zaman içerisinde nasıl bir yol olacak ben çok merak ediyorum.
1: Yardımcı enstrüman olarak kullandığımız sürece işimizi görebilir.
0: Aynen
1: dediğim
0: öyle.
1: Gibi.
0: Bir 5-10 sene önce kaç sene olmuştur yok 8-10 sene olmuştu galiba. Sesi artık ayrıştırma olayını duydum ben. Yok canım dedim yani ketçapı, mayonezi her şeyi hardalı karıştır sonra bunun içerisinden bir tanesini ayır. Kanal nasıl olacak dedim. Yani çok az ziyanla bu işi çözdüler yani. Çünkü ne olursa olsun bir şan melodisini o müziğin içerisine almaya kalktığınız zaman ufak deformasyonlar olabiliyor.
1: Tabii ki de ufak değil bazen
0: ama,
1: çok da olabilir.
0: Evet, şarkıya göre 5-6 kişinin ayrışmasına göre. Demin Soner'in şarkısını söyledin. Ben de bir tane şarkıyı bir bana ait değil 1,5 Mehmet Güreli'nin bir şarkısı var o da. Mehmet abimize sevgiler saygılar olsun buradan. Ben 1-2 sene bu şarkıyı çıkış şarkısı yaptım. Hayatımda hiç okumadığım bir şarkıydı. Ama o kadar hoşuma gitti. Ve sonrasında dayanamayıp bazı minik bölümler, yükselmeler, bir tansiyon yaptım. Kendi keyfime göre minik dokunuşlar yaptım. İnşallah bestekarının sözlerinde çok hoşuna gider. Çok severek seslendiriyorum. Sevgiler, saygılar olsun tekrar. Kimse bilmez.
1: Buyursunlar abi.

0: Sağ olun, teşekkür ederiz orkestramıza. Sağ olun. Vallahi can katıyorsunuz, sağ olun. Çok güzel şarkı değil mi?
1: Ağzına yüreğine sağlık abi.
0: Sağ ol,
1: harikaydı. Müthiş, çok güzel versiyon olmuş bu arada.
0: Öyle mi? Aynen
1: öyle, harika.
0: Kaç, 5-6 yıldır söylemiyorduk ama çıktığımız düzenli
1: çok
0: bir yer vardı.
1: Çok sevdiğim bir şarkı, süper
0: çok
1: abi.
0: Çok hoşuma gitti.
1: Harika, çok güzel. Sonlardaki nüanslar da harika olmuş.
0: Vesikarımızın sözlerinin de hoşuna gider inşallah. Bir renk katmaya çalıştık. Acizane, saygıyla, sevgiyle yapmaya çalıştık. Çok güzel. Yani müzik gerçekten şahane bir hayat şekli. Ben çok mutluyum. Yani hep çok çocukken çok dua etmiştim. Dedim ki çok güzel, severek yaptığım, her daim yapmaktan keyif aldığım bir mesleğim olsun diyordum. Ama hiçbir şekilde açıkçası müzikle ilgili bir hayatımın olacağı hiç aklımın köşesinde bile yoktu. Çok

0: Severdim şarkı söylemeyi. Ama çok şükür her zaman söylüyorum. 35 yıldır söylemeye devam ediyorum. İyi ki varsın Sezen Aksu. İyi ki Ümit seni İzmir'den İstanbul'a getirdin. Bak ne güzel şeyler çıktı. Ne güzel enerjiler çıktı. İnsan içindeki ışığı görüp onu büyütmeyi seven insanlara bayılıyorum. Onlardan bir tanesi Sezen. Sağ olsun, var olsun.
1: Varsın abi, yüreğine sağlık.
0: Ya sağ ol canım, ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Senden bir şarkı dinlesek bir.
1: Buyursunlar.
0: Valla.
1: Buyursunlar abi.

0: Şahane bir şarkı. Senin sözleri bestesi, senin
1: evet
0: şarkına.
1: Evet abi, teşekkür ederim. Güzel.
0: Peki sana bir soru soracağım. Besteleri gecenin bir yarısı, işte bahset 10 sene, 10 senelik şarkı.
1: 10 sene, sen 10 sene oldu değil mi? 9 10 aynen. sene, 9 10 senelik.
0: Süper. İnşallah 20'li 30. senelerini görsün.
1: Eyvallah.
0: Sevilmeye devam etsin inşallah. Gecenin, ben bunu bazen düşünmüşümdür. Gecenin bir yarısı şarkıyı yazdık. Daha sonra bu insanlar tarafından duyulmaya başlıyor ve hit oluyor. Ve gerçekten bütün Türkiye'nin her yerinde, artık gittiğin her yerde insanlar bunu biliyorlar ve tanıyorlar. Her melodisini, her sözün, her yerini. O şey nasıl? Yani ben bunu yaşadım 24-25 yaşlarındayken. İnsan oraya kadar

0: Çok antrenmanlıydım ben tabii. Çok bir sürü hitler çıktı ondan sonrasında dön bebeğimi stadyuma duyunca. Tamam canım işte ya normal işin akışında olan şeylermiş gibi. Ama ne tatlı bir rüyadır değil mi? Yani gecenin birisi bir şey yapıyorsun ve bu şarkı insanlar seviyorlar. Onlardan mı duymak duygusu?
1: Evet abi kesinlikle öyle. Aslında o kişinin yani yazan kişinin bestecinin frekansıyla alakası
0: Değil
1: var.
0: mi?
1: Evet siz çünkü oraya bir frekans yüklüyorsunuz. Karşılık buluyor
0: Evet.
1: kalplerde, gönüllerde. İşte o hissiyattan
0: Ha.
1: bahsettin.
0: Evet.
1: Çok güzel abi.
0: Ben düşünüyorum işte bazen diyorum işte Gül Beyaz Gül Dön Bebeğim yazdığım zamanlarda yani bir oda bir salon ya bir oda bir salonda gitarıyla kalemiyle kağıdıyla bir duygu ortaya çıkartmaya çalışan bir çocuk. Yok olup da gidebilirdi zaman içerisinde. Hiç kimse duymayabilirdi de. Hep ona duacıyımdır. Diyorum ki ne güzel bir şey oldu. İnsanlar bu güzel senin şarkına dahil olmak için. Bütün sözleri bestekar arkadaşlarımızın şarkıları. İnsanların gönüllerine girdiği için şarkıların ömürleri uzuyor. Bir sonraki nesile, bir sonraki nesile geçiyor. Ben çok mutlu oluyorum.
1: Boşuna
0: Yani...
1: olmadı, tesadüfen olmadı.
0: Nasıl?
1: Boşuna olmadı, tesadüfen
0: Tabii
1: olmadı.
0: tabii mutlaka. O içtenlik, o samimiyet şarkıların içerisinde dediğim gibi en başta konuştuğumuzda da dolup taşma hadisesi, içeride birikimler, yaşanılan şeylerin notları alınıp
1: Aynen öyle abi.
0: özü çıkıyor ortaya. Şahane bir şey. Peki çok sevdiğim bir 30 onda 35 sene tabi oldu. Fahir Atakoğlu. Çok sevdiğim bir abim o da. Onunla ilk İstanbul'a geldiğimde tanışmıştım. Sonrasında çok tabii güzel, çok güzel eserleri var. Onlardan bir tanesi sözlerinde Sezen Aksu'nun yazdığı ve Levent Yüksel'in seslendirdiği. Levent'ime selam olsun. Fahir abimize selamlar olsun. Bir tane İstanbul söyleyelim.
1: Sunar abi.
0: Olur mu?

0: Helal olsun orkestramız. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir enerji. Sağ olun, var olun. Vay be. Zaman nasıl akıp gidiyor. Ne güzel şarkılar değil mi ya? İsabet etmiş ben.
1: Vallahi abi öyle, tam olarak
0: Değil
1: öyle.
0: mi?
1: Hala da biliyorsun işte çok revaçta. Yani en
0: Evet.
1: çok dinlenilen mekanlarda. Tabii bakma, gençler arasında farklı tarzlar tabii illa çıkıyor, popülerleşiyor ama belli bir yaş kitlesini yakından ilgilendiren
0: Evet
1: şarkılar
0: evet.
1: hala bu parçalar yani. Diyebilir miyiz?
0: Diye
1: Diyebiliriz bence.
0: deriz, valla
1: Aynen.
0: deriz. Tabii üstüne sizin de

0: yaptınız güzel tatlı şarkılarda gelince eyvallah. Çok güzel bir kıvamda gidiyor. O doku güzel bence. Ben evet. seviyorum o şeyi.
1: Ya ben konserlerde daha 90'lar kendi şarkılarımın dışında yapacaksa cover yine 90'lar cover yapıyoruz. 2000'ler 90'lar coverlar yapıyoruz abi.
0: Repertuara bakıyorum sahnede hala 70'ler 80'ler o taraftan geliyorum bu zamana kadar.

0: Eski zamanları da insanın gözünde canlandırıyor. Çok zor bir iştir ama yapınca da çok tatlı oluyor. Sezen Hanım da bu işleri çok iyi, çok tatlı.
1: İyi ki varlar, iyi ki yapmışlar tabii, tabii. Vallahi.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Yakın zaman içerisinde zaten çıkarttığın şarkılar oluyor. Onları paylaşmaya devam ediyorsun. Dijital hayatta tamam, tabii benden daha genç olduğunuz için daha çabuk adapte ol. Yapay zeka demin söylüyorum. Neler sayıyorsun bana?
1: Ya çok bende senden hiçbir farkım yok abi baktığın zaman. Yani aynı. Sadece hani işte çıkan şarkıları, projeleri vesaire sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz. Duyuru yapıyoruz sadece. O kadar.
0: Evet.
1: Yani onun dışında hani aktif ya da çok fazla kullanmak, onun içine çok düşmek gibi durum zaten... Ya yapımda yok, evet, hamurumda yok diyeyim. Evet. Sadece yardımcı enstrüman olarak kullanma taraftarıyız. Dediğim gibi yani bir şeyin çok fazla
0: çok
1: içine girince...
0: Çok oraya kendini feda eder gibi bir hale dönüşmek
1: evet, yani
0: ben
1: çok,
0: de sevmiyorum.
1: Çok içine girince, yapay zeka da o şekilde, içine girince öyle kayboluyor. Yani yardımcı enstrüman olarak kullanmak lazım. Evet. Özü de çok kaçırmadan, bozmadan ona dikkat etmeye çalışıyorum yani.
0: Güzel bir şarkım var, olur olur.
1: Eyvallah.
0: Senden duymayı çok isterim. Aynen. Çok hoşuma gitti. Ben bugün seni ilk defa duyuyorum. Eve hoşuma gidiyor.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: Bakıyorum şarkı. Bana da çünkü bir şarkım bazı modellere alışıyor insan. Yani giriş çıkış vesaire. Sen de mesela direkt A'dan bir giriyorsun. Bu da çok etkili. Bu da güzel bir...
1: Eyvallah. Ben hiçbir şeyin boşuna olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şeyin tesadüf olduğunu da düşünmüyorum.
0: Yaşa.
1: Boşuna
0: yaşa,
1: burada aynen. değiliz. Boşuna bu
0: aynen.
1: işleri yapmıyoruz.
0: Aynen yaşa. Aynen,
1: daha
0: yaşa.
1: Önceden belli ki...
0: Allah'ın icellerini yaşa.
1: Seçmişiz
0: yaşa,
1: abi.
0: Yaşa,
1: ruhlar seçmiş bu görevleri yaşa. Diyeceğim. Öyle zaten. Layıkıyla yapmaya çalışıyoruz diyorum.
0: Ben çok tatlı buldum. Seni bugün
1: tabii
0: ilk defa tanıdım. Yani yaptığın eserlere de kendine yakışıyor. Naifliğin. Yani müzisyen tarafının, o tarafın güzel gelişmiş olması, o terbiye çok önemli.
1: Naçizane
0: şey.
1: Abi eyvallah. Teşekkür ederim.
0: O zaman olur olur diyelim mi?
1: Buyursunlar yapalım. Aşağı. Buyurun.

0: güzel.
1: Bir şarkı daha var ki. Canım Uzaya Paranın bestesi. Sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı.
2: Eyvallah.
1: Medcezir'i beraber okusak mı acaba?
2: Süper
1: şöyle
2: süper.
1: Bir keyif alır mıyız?
2: Buyursunlar
1: Alırız
2: abi.
1: Değil
2: Çok
1: mi?
2: güzel
1: Yaşa.
2: şarkıdır.

0: Helal olsun. Çok güzel, çok. Çok iyi bağladım.
1: Eyvallah
0: çok,
1: abi.
0: Çok zevk aldım. Çok sağ olasın.
1: Süperdi,
0: çok var olsun.
1: Eyvallah.
0: Ne
1: ağzına
0: yettin
1: yüreğine
0: gelmekle.
1: Sağlık. Teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Çok güzel bir enerji geldi üstüme benim de. Çok güzel, çok güzel. Konuklarımız çok tatlı. Gerçekten her gelen konumuz birbirinden değerli ve çok tatlı. Güzel bir enerjinizi canı gönülden veriyorsun. Gözlerin içinde de onu görüyorum.
1: Eyvallah abi.
0: İyi ki geldin. İyi ki güzel bir zaman geçirdik. Orkestramızı çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekibimizi çok teşekkür ediyoruz.
1: Ellerine, emeklerine, ayaklarına sağlık.
0: Sağ olun, var olun. Artık güzel bir final yapmak istiyorum. Madem bu kadar buralardan geçtik gittik değil mi? Bir son güzel bir şarkı daha var. Dedikodu, dedikodu. Önümüzdeki hafta TRT Müzik ekranlarında ümitli şarkılarda tekrar görüşmek üzere. İlyas'cığım tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Abi.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Ne kadar çok kayıt veya çevrimiçi video izlerseniz izleyin, herhangi bir yerin müzikal ve kültürel mirasını daha iyi anlamaya çalışırken, gördüklerinizin ve duyduklarınızın önemini gerçekten anlamak için kaynak kişiler paha biçilmez bir değer.

0: sahiptir. Bu yolda müzikal ve kültürel gelenekleri kaydetmek, toplamak ve belgelemek için kendilerini bu göreve adamış bazı kişilerin çalışmaları sadece kendi topluluklarına değil, gelecek nesillerin dinleyicilerine de fayda sağlayan bir hizmettir. Bugün Elazığ'da Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kursubaşı Topluluğu Şefi olan Kenan Çimtay ve mahalle kaynak kişi Nihat Kazazoğlu ile görüşüyorum. Bu kadar değerli iki kültür taşıyıcısı ile tanışıp, onlardan doğrudan dinleyip öğrenme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben Audrey Wozniak, etnomüzikoloğum. Aynı zamanda keman sanatçısıyım.
1: Evet, dinledik. Evet.
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Hay hay. Nihat Kazazoğlu ben. 1941 Harput doğumluyum. Çocukluktan beri Harput kültürünün içinde büyüdüm. Dayım emekli Lokman Tasavı, Albay Lokman Tasavı. Ondan bu musiki namelerini kapmaya, öğrenmeye çalıştık. Biz de onun yolunda Harput kültürüyle devam etmeye çalışıyoruz. Emekli öğretmenim, bir bahçem var, orada vakit geçiriyorum.
0: Çok güzel bir şey. Çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
1: Şeref verdiniz Elazığ'a.
0: Kenan Çimtay Bey, kendinizden biraz bahseder misiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Kenan Çimtay ismim. 2015 yılında Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefliğine geldim. Hem Harput musikisini hem klasik Türk musikisini yakışır bir şekilde en ince detaylarına inerek görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Elazığ buna layıktır. Çünkü Harput musikisi bütün musikilerin, bu doğu musikilerinin lideri olabilecek bir konumda. Çünkü çok gerçekten icrası çok zor.
0: Büyük emek verdiniz ve bu çok zor bir iş. Bir de gönül işi. Bu heves nereden geliyor peki?
1: İşte heves küçük yaşta Göllübağ dediğimiz bu Harput'tan 5 kilometre ileride dayımın bahçesinde, dedemin yanında. Orada dayımlar meşk ederlerdi. Böylece onların yanında kala kala pişe pişe, dayım da beni ilkokuldayken keşfettikten sonra artık yavaş yavaş beni bazı eserleri söylemeye, öğretmeye gayret etti. Ve neticede biz de 1971 yılında Musiki Cemiyeti Elazığ'da kuruldu. O musiki cemiyetinde de Harput müziği ile ilgili konserleri, Harput korosunu ben yönetmeye başladım derken böyle bir gelişme devam etti. Çok şükür mutluyum. Bundan sonraki kuşağa da aktarabilirsek daha mutlu olacağım.
0: Bence başarıyorsunuz.
1: İnşallah.
0: Öyle görünüyor.
1: İnşallah.
0: Şahsi fikrimce. Bu sohbet devam ettirmeden sizden bir örnek dinleyebilir miyim acaba?
1: Hay hay. Hay hay. O zaman Kenan Bey'le yörenin çok güzel bir ezgisi var. Aşydım dilim yandı.

0: Ağzınıza, ellerinize,
1: Maşallah.
0: yüreklerinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: O zaman ne çalmayı, ne
1: Yüksek
0: söylemeyi
1: minareyi
0: düşünüyorsunuz?
1: okuyalım isterseniz.
2: Yüksek
1: Yüksek minareyi
2: minareyi okuyalım, hay hay.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Eyvallah.
0: Kenan Bey, ben size sormak istedim. Nihat Bey'in çalışmalarından nasıl faydalandınız? Şahsen ya da koro olarak.
1: Harput Motekisi'nde iki ağız vardır. Bir klasik ağız dediğimiz, işte o makamsal sistem dayalı dedik ya. Bir o ağız vardır. Bir de bizde Elazığ'da hizmetkar ağzı dediğimiz bir ağız yapı vardır. O da ova ağzıdır. Harput'ta medreseler, büyük üniversiteler,
0: Çok
1: Harput'ta
0: önemli bir şey.
1: olmayan şey yok.
0: Evet.
1: Haliyle burası bir elit tabakaların yaşadığı bir mekan. Buradaki edebi şeyler o sertliği kabul etmiyor zaten. Musikideki sertliği kabul etmiyor. Daha yumuşak, daha böyle klasik bir üslupla okunmasını ister. Nihat Kırzazoğlu ve dayısı Lokman Tasalı

0: bu yapıda bizi yetiştirdiler. Yani çok böyle o tavrı göstermeyerek, o sertliği göstermeyerek yumuşak bir tavırla eser icrasını nasıl yapılacağını okuyuculara, sazlara, sazendelere mümkün olduğu kadar öğretmeye çalıştılar, öğrettiler. Bugün onun ürününü alıyoruz, onun semeresini alıyoruz. Tabii ki biz onlardan her defasında güzel şeyler öğrendik. Hala öğreniyoruz, bakın hala.
1: Nihat Bey, sizin kendi keşiflerinizde şaşırdığınız bir keşif oldu mu ya da yani öğrenince yani
0: Eser öğrenince.
1: eser ya da kültürle ilgili?
2: Babam hafızdı. Sesi de çok güzeldi. Çok güzel de uzun hava okurdu. Aynı zamanda annem ve annemin annesi, bunların da sesleri çok güzeldi ve biz çocukken onların ninnileriyle büyüdük. Onların ninnileri bizi uyuttu. Bir de bize iş göstermek için dut toplayın, ekin toplayın, işte bilmem ot toplayın falan derlerdi. Biz de ninemize veya anamıza derdik ki bize şarkı söyle, türkü söyle ki biz size sana yardım edelim diye. Onlar da bizi iş göstermek için mecburen söylerlerdi ve onlardan dinledikçe hep kulağımız doldu. Kulağımız doldu ve 71'deki musiki cemiyetiyle o dolu olan kulak sazlarla birlikte gelişmeye
1: Evet.
2: başladım.
1: O zaman ben size bırakıyorum.
2: Tamam.
1: Ne söylemek
0: Bir eser
1: istersin?
0: daha icra edelim.
2: Ne yapalım? Meşaleyi söyleyelim.
0: Meşaledir okuyalım o zaman.
2: Tamam efendim.

0: Bravo, ağzınıza sağlık,
1: Ağzınıza
0: ellerinize
1: sağlık.
0: sağlık. Çok güzel oldu. Ben Amerikalıyım aslında ve orada Elazığ'dan gelen çok ezgi var. Çünkü Amerika gelen, yani Elazığ'dan Amerika gelen çok kişi var. Bir sonraki nesil olarak bu aktarım nasıl görüyorsunuz Kenan Bey?
1: Eşsiz bir şey. Yani şanslıyız, çok şanslıyız. Beş ayrı kaynaktan yazılmış nota kitapları var. Beş ayrı kaynak. En sonki benim çalışmam oldu. Bunlar çok önemli şeyler. Tarihe düşülmüş güzel notlar bunlar. Notalar icra edildiğinde eserin gerçek hüviyeti ortaya çıkıyor. O
0: Çok
1: yüzden
0: önemli
1: sıkıntı
0: bir
1: yok.
0: şey. Az önce bana hediye ettiğiniz için
1: Estağfurullah.
0: çok teşekkür ederim.
1: Ne demek?
0: Kesinlikle
1: Biz teşekkür ederiz.
0: faydalanacağımdan
1: Sağlıkla,
0: eminim.
1: afiyetle faydalanırsınız inşallah.
0: Ne kadar kulaktan öğrenmek istersem de
1: Evet.
0: o ortamlar
1: Ama siz de
0: olmayınca.
1: güzel baskılarınız, kemandaki baskılarınız gerçekten
0: Estağfurullah.
1: bizle birlikte icra ederken gerçekten ben inanamadım. O işte bizdeki koma farkı var ya, si bemol
0: Evet.
1: baskısı çok şeydir. Necdet Yaşar Hoca, tamburi Necdet Yaşar Hoca Amerika'ya davet ediliyor, oraya gidiyor. Orada da Yahudi Menuhin'in şeyi var, konferansı var.
0: Evet.
1: Konferans öncesi diyorlar ki burada bir Türk var, işte bir enstrüman çalıyor, tambur çalıyor. Onu bir dinler misiniz? Tabii ki dinlerim diyor. Kuliste dinliyor. Aynen şöyle söylüyor Necdet Yaşar Hoca. Diyor ki rast yaptım, geç bunu demiş. Bunu geç. Mahur yaptım, bunu da geç demiş. Nihavend yaptım, taksim yapıyorum. Bunu da geç demiş. Geldim diyor, Hüseyin'i ve Uşşak yaptım. Dur demiş orada. Yani nasıl basıyorsunuz bu sesi? Nasıl basıyorsunuz siz demiş. Ben basamam demiş. Yani biz bunu yapamayız. Yani örneklersek şöyle bir örnek yapalım.

0: Bu da bizim Türk musikisi tavrında bir havada bulup evet. isimli türkünün.
1: Ben de benzer bir mücadele yaşamıştım.
0: Yani, evet, ve şey yapmış yani çok öyle bir etkilemiş ki konferansa geçmiş demiş ki sanatçı şöyle tarif ederim demiş. Sanatçı önce göze hitap edecek demiş. Ondan sonra dimağa hitap edecek. Yani
2: akla, beyne.
0: Beyne. Ama en son kalbe hitap edecek demiş. İşte demiş biraz önce kuliste tanıştığım bir Türk benim şuramı, gönül telimi titretti. Bakın orada oturuyor demiş. Ayakta alkışlattırmış onu. Her milletin musikisinde bir sanat, bir güzellik vardır. Çünkü insanın yaşayışıdır bu.
1: Evet ama dinlemek lazım.
0: Dinlemek.
1: Derken sizden bir eser daha dinleyebilir miyim acaba?
0: Vallahi ne yaparız? Niye tabi? Vardım baktım demir kapı sürgülü.
2: Olabilir.

0: Fazla da ellerinize sağlık. Ben ilk Eloz'un müziği dinlediğimde çok çok sevdim ve seneler sonra ilk kez geliyorum. Beni ağırladığınız için çok çok teşekkür
1: Sayın
0: ederim.
1: şefimiz
0: Biz
1: de
0: teşekkür
1: buyurduğu
0: ederiz.
1: gibi yani bizim müziğimiz beyine, kalbe hitap ediyor yani.
0: Mutlaka öyledir.
1: Evet.
2: Bizler de teşekkür ediyoruz size. Buraya
1: Evet.
2: geldiniz, bu
1: Buraya kadar
2: kültürü
1: geldiniz.
2: aktarıyorsunuz. Bunu Türkiye değil, dünya izliyor. Yani ulusal bir kanalın şeyi. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Korum adına, sanatçılarım adına. Hepinize, bütün teknik ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Müziğiniz, hikayeleriniz ve duygunuzu paylaştığınız için
1: Sağ olun.
0: çok çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. İnşallah.
0: İnşallah.
1: Her zaman her zaman Harput kültürü sizin emrinizde.
0: Çok
1: Evet,
0: teşekkür
1: her
0: ederim.
1: zaman
0: Ayrıca
1: yaparız.
0: sizin Harput kültüre verdiğiniz emeğine sağlık.

kırılır bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaşlar.

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bazen doğduğumuz şehir demektir. Bazen de çocukluğumuzun geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğim bir bayrak.
1: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı bak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Bazı geceler vardır ki takvim yapraklarından sadece bir tarih olarak kalmaz. Bir milletin adeta hafızasına kadar.

0: akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk.
1: Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
2: Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık, bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum, turneye gidiyorum. Oyun ama hayır, konser.

kalbe dokunan o güzel sözleri, gönüllerde taht kuran o güzel ezgileri, müzik dünyamızın da özgün seslerinden birisi olan Mustafa Cihat bizlerle beraber.

Sende ne var ne yok, akıl ermez. Düşüne düşüne vakit kaybedilmez. Vurulacağı günü büyücü de bilmez. Ne gelecekse başıma,

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: ruhme.
1: Karadeniz'in kraliçesi.
2: Zeynep Başkan.
0: Küçük dedesine ruhme.
1: Ve Kemençe'nin kralı.
2: Umut Ayvaz.
0: Ne mutlu gözler ruhme. Allah Allah zemin.
3: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bir, bazen de çocukluğumuzun geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğim bir bayrak.
1: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı bak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Bazı geceler vardır ki takvim yapraklarından sadece bir tarih olarak kalmaz. Bir milletin adeta hafızasına kadar.

0: akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk.
1: Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
2: Böyle yavaştan kayıtlarımı

0: azalmaya başladık, bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum, turneye gidiyorum. Oyun ama hayır, konsere.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Karadeniz'in kraliçesi. Zeynep Başkan. Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: bazen doğduğumuz şehir demektir. Bazen de çocukluğumuzun geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğin bir bayrak.
1: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı bak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Bazı geceler vardır ki takvim yapraklarından sadece bir tarih olarak kalmaz. Bir milletin adeta hafızasına kazanır.

0: çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk.
1: Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
2: Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık, bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum, turneye gidiyorum. Oyun ama hayır, konsere.
3: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Karadeniz'in kraliçesi. Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: bazen doğduğumuz şehir demektir. Bazen de çocukluğumuzun geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğin bir bayrak.
1: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ah. O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Bazı geceler vardır ki takvim yapraklarından sadece bir tarih olarak kalmaz. Bir milletin adeta hafızasını

kalbe dokunan o güzel sözleri, gönüllerde taht kuran o güzel ezgileri, müzik dünyamızın da özgün seslerinden birisi olan Mustafa Cihat bizlerle beraber.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

aşk. Yakınına sokulur aşk. Yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor umudu. Hayat

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmişi zamanla

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Ben Muhammed Yıldırır. TRT'miz ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri Aytaç Doğan.

bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar. Müzik dolu bir güne tekrardan merhaba diyoruz ve bugün çok genç, çok yeni ve aynı zamanda ilk kez bir televizyon programına çıkan bir konuğumuz var şu anda stüdyomuzda.
1: Çok heyecanlıyım ama seninle olduğu için çok mutluyum.
0: Melis Köksal. Hoş geldin Melis'ciğim.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerine. Bir uğurumuz da vardır bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. İlk kez benim programlarıma çıkan çok fazla konuğumuz ve çok fazla arkadaşım oldu. Ve birden fazla kez de çok uğurlu geldin dediler. Dilerim uğurlu gelirim.
1: Nicesine hep beraber olsun dilerim.
0: Hep beraber olsun. Şimdi çok fazla sormadığım bir soruyla başlayacağım. Çünkü ilk yayının olduğu için bu soruyu sana sormak istiyorum. Seyircimiz de elbette senin takipçilerin, müzikseverler seni çok yakından biliyorlar ama seyircimiz ilk kez tanıyacak. Melis Köksal kimdir?
1: Melis Köksal kimdir? Antalya doğumluyum. 10 yaşında klasik gitarla başladım eğitimime. Küçükken sesimiz pek oturmuyordu.

0: olmadığı için solfej, gitar, piyano ile devam ediyoruz. Akabinde ailemle bir iddiaya girdim. Dedim ki ben konservatuvar istiyorum. Yani bunun hobi olarak kalmasını istemiyorum. Babam da dedi ki peki yani bu kadar güveniyorsan kızım kendine o zaman birincilikle gir. Birincilikle girersen kabulüm. Yoksa kazandığın diğer dedi fakülteye gidersin. Yaptım. Boğa inadı
1: İnanılmaz.
0: diyebiliriz.
1: Ben de boğa mı koç mu diyecektim.
0: Boğa inadı
1: İkisi de yapar
0: diyebiliriz.
1: çünkü. Onlara bir yapamazsın de yaparlar. Çok ilginç. Baban acaba bunu nasıl olsa birincilik en hedefi en yükseğe koydum. Belki de olmaz diye mi söyledi? Yoksa bayağı bir teşvik etmek için mi söyledi?
0: Sinirlendirirsem en iyisini yapar diye söyledim.
1: Tanıyor seni, çok iyi tanıyor. Harika bir şey. Yani yıllardır bunun tebrikini alıyorsundur ama ben ilk kez karşılaştığımız için ben seni bir tebrik ediyorum öncelikle.
0: Teşekkür ederim.
1: O aşamayı nasıl geçirdin? O hazırlık aşamasını nasıl geçirdin? Hiç böyle bir şüphe ettin mi kendinden yoksa zaten biliyor muydun sonucu?
0: Yani hocalarımla görüşüyorlarmış o esnada. Aynı briefingi hocalarıma da vermiş. Beni yetiştiren, hazırlayan hocalarıma. Demiş ki ısrarla yapamazsın deyin. Ne zaman tereddütlü görürseniz zaten vesaire sinirlenecek, daha çok çalışacak. Sonrasında girdim, kazandım birincilikle çok şükür. Arkasından bu sefer okuldaki hocalarım şey dediler. Hani tamam birincilikle kazandın. Hani bunda ÖSS puanının yüksek oluşu da vardı. Birincilikle bitiremezsin. Dedim ki peki. Ona da peki. Ve birincilikle de bitirdim. İnat.
1: Şimdi ben şimdi sana nasıl davranacağımı bilemedim. Şu anda programımızda müzik arası veriyoruz. Daha doğrusu müzik bölümüne geçiyoruz. Söyleyemezsin.
0: Peki.

0: Söyleyemezsin tabii ki. Ben espri olsun diye yaptım. Söyleyebileceğini artık biz bu yaşında yetişkin halinde çok iyi biliyoruz.
1: Çok teşekkür
0: Yetişkin
1: ederim.
0: halinde de hala müzikal anlamda soruyorum. Madem ki bir müzik programındayız ve müzik kanalındayız. Müzikal inadın devam ediyor mu? Mesela şu anda kafana koyduğun bir hedef var mı? Ya da sana şu an yapamazsın dedikleri bir takım söylemler var mı?
1: Yani şeyi çok sık duyuyordum ilk geldiğim yıllarda İstanbul'a özellikle. Hani işte diğer şehirlerden çok fazla İstanbul'a giden var. İşte herkesin sivrilebileceği, herkesin en yukarıya çıkabileceği hani vesaire. Orada hani çok insanla tanımıyorsun. Her seferinde şey dedim, peki bir sonraki level'da tekrardan görüşürüz. Yani kendimi zorlamayı
0: Seviyorsun.
1: çok seviyorum. Misal veriyorum hani çok zor bir şarkı buluyorum. Üzerine ısrarla gidiyorum. Tabii bu geceleri ciddi anlamda uykusuzluk olarak geri dönüyor. Çünkü herkes mışıl mışıl uyurken benim orada kafamda tamam yarın da bu dile geçeyim. Mesela konservatuvarda dört dilde söylüyor olmamız mühimdi. Ben dedim ki kimse yaklaşamasın yani arkadan. Ben bunu beş yapayım. O beş altı oldu, yedi oldu, sekiz oldu. Diyorum ki hani sekiz dilde şu an hani ülkede söyleyen var mı? Ya da işte tarzları hani genişletmeye başladım. İşte operadan pop, arkasından rock, işte caz vesaire, işte TSM. Geliştirdikçe içeriden farklı bir canavar çıkıyor. Yani o çok doyumsuz bir şeye dönüşüyor bir yerde. Şu anda 10 dilde ve 8 tarzda
0: Of.
1: söylüyorum.
0: Çok güzel.
1: Canavar galiba ben son nefesi vermeden durmaz gibi. O yüzden savaşmaya devam, inada devam, inada devam
0: Durmasın
1: kısmındayım.
0: bence. 10 lisan, 10 dilde, 8 ayrı türde şarkı söylüyorsun. Bu lisanları bana sayar mısın bir?
1: Türkçeyi bir kenara koyaraktan İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Azerice, Yunanca, Rusça ve Latince.
0: Bir de Türkçe. Ben bir de
1: Ha
0: saydım
1: 11
0: ben
1: mi
0: de.
1: yaptın?
0: Ne oldu?
1: O
0: Ha,
1: olabilir.
0: bir de sen söyledikçe ben de parmak hesabıyla sayıyorum. Bir dakika.
1: Çaktırmadan ben
0: İtalyanca.
1: de burada yapıyordum.
0: Peki bu lisanlara hakim misin yoksa şarkı söylerken mi sadece hani güzel ezber yapabiliyorsun?
1: Söyledikçe gelişiyor. Bir de aslında hani bisiklete binmek gibi
0: Gibi.
1: derler ya yabancı dil için. Mesela üniversitedeyken sürekli olarak hocalarımla da hani konuşabildiğim, bölüm arkadaşlarımla da konuşabildiğim için İngilizce zaten hani Türkçe
0: Gibi.
1: gibiydi. Sonrasında İtalyanca'ya çok aşık oldum. Yani Latin aşkımı fark
0: Evet.
1: ettim. Ve hani çok müzikal, çok şiirsel diller hani işte İtalyanca olsun,
0: Fransızca.
1: İspanyolca, Fransızca hani aşk kokuyor gibi bir
0: Evet.
1: yerden. Hani şiir yazmayı zaten çocukluğumdan beri sevdiğim için o belki de ezbere kolay kolay oturdu. Bir baktım İtalyanca'yı da aynı şekilde konuşmaya başladım. Ama hani şu an dersen ki akıcı bir şekilde konuşur musun? Zannediyorum o bir ayımı tekrardan alır.
0: Harikasın. Daha ne olsun? Bu arada
1: Bir bisikleti tekrar bir iteklemek gerekir yani.
0: İtalyanca ve Fransızca günlük dilde bile konuşurken, bir sipariş verirken bile bana benim kulağıma şiir okumak gibi ya da
1: Değil mi
0: şarkı
1: öyle?
0: söylemek gibi geliyor. Dediğin gibi aşk kokuyor. O
1: Aşk
0: zaman o aşk
1: kokuyor.
0: kokusunu Boğaz'ın serin sularıyla beraber biz de tüm Türkiye'ye gönderelim. Bir Fransızca şarkıyla devam edelim. Ne dersin?
1: Şahane olur.

0: Müziğin ritminde Melis Köksal'la ritim tutmaya devam ediyoruz. Çok güzeldi bu arada. Ağzına
1: Çok
0: sağlık,
1: teşekkür
0: yüreğine
1: ederim.
0: sağlık. Şarkın çok keyifliydi. Bir de dedin ki 8 ayrı tür. Yani lisanları bir tarafa bir cebine koymuşsun. Bir de 8 ayrı türü de diğer cebine koymuşsun. O türler neler?
1: Yani operayla
0: Başladın
1: başladım.
0: zaten.
1: Hani 10 yaşımda ilk Gece Kraliçesi'ni izlediğimde vurulmuşa döndüm. Hani o kadar etkilendim ki yani Gece Kraliçesi'nden ayrı, Pamina'dan ayrı, Papagenolardan ayrı. Dedim ki hani opera, evet. Galiba gelme sebebim bu. Yani bir şekilde hani ruhum çünkü böyle aşkla tutuştu. Ama bir diğer yandan da hani Türkiye'deyiz. İşte annem evde sürekli pop dinlerdi, TSM dinlerdi. Babam daha hani klasik dinlerdi. Bazen evde bir anda böyle rock and roll başlardı.
0: Kültür
1: Yani
0: şoku.
1: oradan oraya savrulurken aslında hepsi böyle galiba küçüklükten oturmaya başlamıştı. Yani annemle kahvaltı esnasında işte Güzel Sezenler, işte Sertaplar söylerken bir anda işte babamla kendimi işte Şebnem Ferah söylerken ya da işte rock and roll dans ederken buluyordum. Babaannemlere, rahmetlilere gittiğimizde orada böyle
0: Rahmetler.
1: şahane TSM eserleri dinliyorduk. Bak bunları da böyle söylersin, bunları da böyle söylersin falan diye. Bir diğer yandan işte arabada başka bir yere giderken babam şey diyordu. Bu da caz. Daha da zordur. Bu konuda da ilerle. Sonra liseye geçtiğimizde artık işte R&B'ler, funk'lar dinlenmeye başlamıştı. Onlara da geçtim. Bir de acı sever, hüzün sever bir yanımız var.
0: Oraya da girdin mi?
1: Oraya da girdim. Hatta dediler ki yani gir oraya da gir. Dedim ki tamam peki arabesk de çalalım, arabesk de söyleyelim, onu da öğrenelim lan derken tek bir potada nasıl yorumlayabilirsem hepsini eritmek için hala her gün çalışmaya devam ediyorum.
0: Harika. Türkiye mozaiği gibiymiş adeta sizin aile.
1: Gerçekten.
0: Gökkuşağı
1: Kültür
0: gibi. Kültür
1: şoku mu,
0: şoku
1: mozaik mi
0: mu,
1: diyeyim?
0: mozaik mi, gökkuşağı mı, her renk var.
1: Evet.
0: Bu da senin çok renkli bir kimse olmana sebebiyet vermiş. Kostümün gibi adeta.
1: Çok teşekkür
0: İçin
1: ederim.
0: dışına yansımış. Bugün de öyle diyebilir miyiz?
1: Yani
0: Bilerek olmasa
1: rengarenk olmayı çok
0: da.
1: seviyorum. Gökkuşağı gibi hepimizin farklı farklı renklerde hep beraber bir araya geldiğimizde çok daha şahane bir mozaik oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hele ki hani Türkiye'deyiz. Bu konuda da çok şanslıyız.
0: Evet, o gerçekten bu konuda cevher bizim ülkemiz. Peki bu saydığın türler arasında gönlünde yatan aslan bir başrolün var mı?
1: Rock and
0: Öyle
1: roll.
0: mi?
1: Hocalarım özür dilerim. Operadaki hocalarımdan özür diliyorum. Rock and roll. Yani o bahsettiğim tatlı canavarı galiba en çok o. Tamam. Dedirtebiliyor. Diğerlerinde biraz daha hani naif ama rock and roll'da evet o canavar biraz sakinleşiyor
0: Canavar söylemine rock and roll zaten daha çok
1: galiba.
0: uyuyor. Ama bugün naif kimliğinle buradasın. Piyano eşliğinde seni dinliyoruz ve keyifle dinleyeceğiz yine.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Melis'cim gökkuşağı gibisin dedim sana. Adeta Türkiye mozaiği sizin evde çatı altında birleşmiş gibi bir söylemde bulunduk az önce. Bunların hepsinin birleştiği bir projede yer almak ister misin? Ya da böyle bir proje fikri var mı hayatında, kariyerinde?
1: Bunu İstanbul'a geldiğim ilk senelerde 2016-2017'de bir denemek istedim. Hani Melis'le dünya turu mu yapsam, Retro of World Tour mu yapsam? Çünkü hani 80'lerden başlayıp günümüze uzanan böyle bir proje çok güzel olur diye düşündüm. Birkaç kez de denedim ama şeyi gördüm, yani her şey çok güzel aktı ama hani çok fazla yabancı değildi. İşte bize daha fazla mesela 90'lar pop verir misin? Bize işte 2000'ler rock and roll. Ama hani Türkçeden biraz daha fazla ilerleyelim mi dediklerinde dedim ki hay hay. O zaman 80'ler 90'lar daha fazla Türkçe dedim. O biraz rafta bekliyor ama bunu çok daha hani böyle müzikal bir şovla, senin de bahsettiğin gibi yani dansçılarla çok daha büyük bir prodüksiyonda, evet,
0: Çok keyifli olur.
1: hayata geçirmek niyetimdir. Evrene de buradan göndermiş olayım sorun üzerine.
0: Göndermiş olalım, bu programdan göndermiş olalım. Bunu sen yapmayacaksın da kim yapacak? Hem eğitimin olsun, hem renkli kişiliğin olsun,
1: Çok
0: hem
1: teşekkür
0: müzikal
1: ederim.
0: anlamda gökkuşağı gibi oluşun olsun. Bence bunu kesinlikle sen yapmalısın. Peki hiç türüm demediğin, asla bu ben değilim, yakınından bile geçmem dediğin bir tür var mı? Şimdi o türden senden şarkı isteyeceğim. Yok yok, istemeyeceğim.
1: Bir an
0: Ona
1: geldi
0: göre.
1: aklıma bir şeyler.
0: O yüzden de söylemeyeyim dedin ama yok, söyle, istemeyeceğim.
1: Yani bütün tarzların hitap ettiği farklı kitleler var ve buna kesinlikle saygı duyuyorum. Bir de hani Z kuşağı, işte arkadan gelen sigmalar mı diyoruz onlara? Bir kuşak daha
0: Sürekli
1: geliyor, arka
0: bir şey
1: arkaya
0: geliyor
1: sürekli
0: arka,
1: bir şeyler
0: isimler yeni
1: geliyor.
0: isimler, yeni
1: Yani
0: terimler.
1: ben belki anlayamıyorumdur diyorum. Hani çok böyle magazinsel ya da birini eleştirmek kesinlikle hani
0: Elbette.
1: yani haddime görmem öyle bir şeyi. Ama misal veriyorum hani bir hav hav
0: Evet. Çok güzel değil mi?
1: dinlemeye çalışıyorum ve inanılmaz eğleniyorlar. Bayılıyorum o eğlenceye de bayılıyorum, o enerjiye de bayılıyorum. Sonra diyorum ki hani sahne konserlerde falan istek de geliyor
0: Hav
1: mesela. Yani işte hav hav ya da işte vesaire. Diyorum ki hazırlayacağım peki. Sonra arkaya gidip kuliste bir kara kara düşünüyorum. Diyorum ki yapamaz. Gerçekçi o. Hav hav çıkıp mesela söyleyemezsin. Anlamaya çalışıyorum. Henüz oraya giremedim galiba.
0: yani havlama bence. Yani bunu buradan milyonların
1: Özür
0: gözü
1: dileriz
0: önünde özür
1: arkadaşımızdan.
0: dileyerek, ama doğru bildiğimizi, ister sevin ister sevmeyin bizi, ister beğenin ister beğenmeyin, doğru bildiğimizi söyleyelim. Sen bence şakımaya devam et.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.

0: Şimdi tarzının dışındaki türlerden bahsettik. Onlar da bir tür mü bilmiyorum ama sen aslında çok güzel bir söylemde bulundun az önce. Yapanlar okey anlamaya çalışıyorum. Ama dinleyenler eğleniyor anlıyorum ama yapanları pek anlamıyorsun gibi bir his uyandı bende. Doğru mu uyandı?
1: Yani hepsini anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde diyorum ki tamam serbest bırak. Hatta sevgili Yıldız Sibel'in böyle bir şeyi vardı. Herkesi anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde anlayamıyorum demek ki diyorum. Serbest bırakıyorum, akışı
0: Sezen
1: bırakıyorum.
0: Aksu'nun vardır asıl söylemi anlamaktan öleceğim diye. Ben ölürsem yani günün birinde hepimiz gibi ben ölürsem anlamaktan öleceğim diye bir söylemim var. O da biraz zor bir şey ama bir sanatçıda da o empati tarafının da olması gerekiyor galiba.
1: Olması gerekiyor. Bir yana biz fazla empatlıktan hatta çok yoruluyoruz bile diyebilirim.
0: Değil mi?
1: Çünkü her şeyi o kadar yüksek hissediyoruz ki bir süre sonra hani önce sen yanmadan karşı tarafı ya da etrafını
0: Evet.
1: aydınlatamazsın. Hamdım, piştim,
0: Piştim.
1: yandım,
0: Sustum.
1: sustum. Yani ilk başta onu hissediyoruz, hissediyoruz, hissediyoruz. O içeride demleniyor. Bu esnada çok üzüledebiliyoruz, çok hırçınlaşabiliyoruz. Sonra eğer ki onunla da bezenmişsek, o yetenekle de bunlar demlenip kaleme dökülüyor ve o esnada kendi şarkılarımız çıkıyor. Onun için de her zaman minnettarım diyebilirim açıkçası.
0: Kendinde bu ilk kaleme ve yazıya dökülme anını keşfettiğin zaman ne zamandı?
1: 10-11 yaşlarımda şiir yazmaya başlamıştım. Yani aileden gelen sürekli bir hani kitap okuyalım, kitap okuyalım. İşte bugün neleri okudunuz çocuklar, bu hafta neleri bitirdiniz çocuklar. Hani sürekli verilen bir hani kitap okuma ödevi okulun derslerimizin dışında vardı. Ve erkek kardeşim de ben de anne ve babamıza teşekkür ederim. Bunu o kadar güzel aşıladılar
0: Ne
1: ki
0: güzel, ne mutlu.
1: mesela kardeşim daha sayısala döndü o kitaplar ve hani ilgi alanları sebebiyle. Ben de tamamen edebiyata, şiirlere döndüm. O şiirler lise çağına geldiğimde ve galiba demlenme süreci ya da hafif böyle o pişme başladığında bir anda şarkılara yani rüyaya yatma gibi değil de uyuyorum, gecenin köründe kalkıyorum, aklımda şarkıyla
0: Harika.
1: uyanıyorum. O zaman da hani öğrendiğim kadar, hani ne kadar birikimim ya da eğitimim varsa, ne kadar el veriyorsa not almaya başladım. Yani 15-16 yaşına falan tekabül ediyor. Sonrasında İstanbul'a geldiğimde de dedim ki ben bunları hayata geçireceğim, hayata geçireceğim. Ama hani soruna yönelik 15-16.
0: Yaşlarında başladı. İlk
1: Evet.
0: yazdığın şiiri hatırlıyor musun? Çocukluk yıllarında.
1: İlk yazdığım şiirle ödül aldığım için. Ama ödül de hani ilkokul ödülü. Yani işte orada
0: Hep
1: takılmış
0: ödüller,
1: bir
0: ödüller.
1: hani
0: Nazar boncukları. Seviyorum. Ödül seviyorum
1: ödül seviyorum.
0: ben. Benim olayım ödül.
1: Ödüle koşullu büyütülmüş değil
0: Evet. Senin sürümün öyle yapılmış yani. Ödüle koşullu.
1: babacığım.
0: Daim olsun bu arada.
1: Amin diyeyim. Yani orada hani ödül dediğimizde işte küçük takılan işte bir madalyadır, bir işte plaket
0: Ne
1: verilmiştir.
0: güzel motivasyon ve
1: Ama hani
0: sonuçta
1: çocukları
0: ödülle.
1: güzel beslediğini düşünüyorum ya da düşünüyordum belki de. İlk şiirim ya 10 ya da 11 yaşımda orman haftasında ormanlar için
0: Şiiri hatırlıyor musun?
1: yazmıştım.
0: Sen biraz düşün. Düşünürken şarkı da söyle çünkü ben sende öyle bir potansiyel gördüm. Şarkı söylerken dans da edersin. Bu arada başka bir şarkı da yazarsın bunları yaparken. Arada konsere de çıkarsın, üstüne ödül de alırsın, gelirsin. Bir sonraki anonsa buluşuruz.
1: Deneyelim.

0: Şimdi Melis'in babası bizi izliyorsa anneye de babaya da sevgiler gönderiyorum. Sevecek beni, aferin diyecek. Böyle yap Melis'e, inat ettir diyecek. Babanın ruhu içime kaçtı şu anda diye. Hepsini yapabilecek bir potansiyel gördüm sende. Çok kısa hatırlıyorsan alabilir miyiz senden orman şiirini, yoksa gitti mi tamamen hafızada?
1: Gitmiş olabilir. Dans
0: Artık.
1: bir hani dans ediyorum bir yandan.
0: Bir yandan yeni şarkı
1: Bir yandan
0: yazıyorsun.
1: yeni şarkı yazarsın dedin. Hemen arada bir şeyler karalamaya çalıştım.
0: Çalıştın. Bir
1: Gitti.
0: yandan şarkı söyledin.
1: Bir yandan şarkı
0: Bir yandan
1: söyledim.
0: televizyon programındasın. Gitmiş olabilir diyorsun. Peki
1: Bundan
0: zaten.
1: da olabilir. Güzelliğinden büyülenmiş de olabilirim. Bilemiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Peki ya piki dedim, o yüzden. Heyecan yaptım. Heyecanlandım
1: Benim
0: gitti
1: heyecanımın
0: potuna.
1: yanında hiçtir.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sen de çok güzelsin. O zaman günümüze
1: Teşekkür ederim.
0: gelelim. Günümüzdeki projelerinden bahsedelim. En yakın zamanda planların nedir? Müzikal anlamda, kariyerinle ilgili.
1: Sensiz ruhsuz bedenim bu açıdan benim için yol arkadaşlarım için ilk göz bebeğimiz oldu. Niyetim hani hepimizin de hayali bunun çok daha geniş kitlelere ulaşması ki bu açıdan da bugün hani sizlere konuk olmak, sizlerle beraber olmak benim için çok değerli. İlk göz bebeğimiz için de
0: Çok
1: çok
0: teşekkür ederim.
1: değerli. Bundan sonrasında yine birkaç slow şarkılarımdan daha yapıp galiba bir ters köşe, o anlayamadığım dediğim şeyi yapıp bir rap düeti düşünüyoruz.
0: Oo, onu da bir anlayayım.
1: Onu da bir anlamak isterim
0: İçine
1: diyerekten.
0: girmeden anlaşılmıyor. Harika.
1: Hani meydan okumaksa peki diyerek bir rap düeti düşüncemiz var. Bir de daha önce de bahsini geçirdiğimiz bu Melis'le dünya turu üzerine bir şeyler yapmak isterim. Daha fazla insana kavuşmak her zaman en büyük duam, en büyük dileğim.
0: Harikasın. Dilerim öyle olur. Bence bu yolculuk oraya doğru gidiyor zaten. Sahne senin için ne ifade ediyor? Sahnede böyle, çünkü az önce biz çekim arasındayken şöyle bir şey duydum, böyle kulak misafiri oldum. Dedin ki sahne gibi değil, çekim biraz daha farklı, çok
1: Değil.
0: heyecanlandım dedin. Sahne o zaman evin gibi muhtemelen senin.
1: Ruh evim. Yani bu soruya tek cevabım hep kalbimden gelen aynı şey oluyor. Ruh evi. Çünkü sahneye çıktığım an yani öncesinde heyecan oluyor. Öncesinde de sürekli bir trafik, bir telaş vesaire. Hani bunlar hep oluyor ki belki bininci sahnemi yapmışımdır. Belki 5000.sini yapmışımdır. İlkinde nasıl heyecanlandıysam bugün akşamkinde yine heyecanlanırım. Bundan sonrasında da böyle olur. Bir de hani çok böyle usta, duayen sanatçılarımızın da röportajlarını hani dinlediğim zaman diyorlar ki o heyecan bittiği zaman sahneden iniyorsunuz. Zaten o heyecan orada bitiyor. Ama sahneye çıktığım anda mesela o heyecan bitiyor. Yani ben bayağı astrale bağlanır gibi öyle ilahiyle kanalımı tık bağlayıp sonrasında artık hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir tedirginlik ve sadece akışta aşkla akıyorum. Ama çekim öyle değilmiş. Ha çok şükür ki sizlerle beraberim. Enerjin o kadar güzel ki.
0: Çok teşekkür ederim. Senin de öyle.
1: Yani ilk olmasına rağmen heyecanım hemen birkaç dakika sonrasında dedim ki tamam şahane bir yerdeyim. Şahane bir güzellikle karşı karşıyayım.
0: Ne mutlu bana. Çok
1: Ne
0: teşekkür ediyorum.
1: mutlu bana.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Hem bu kadar başarılı, hayatı ödüllerle dolu bir müzisyenle karşı karşıya olduğum
1: Estağfurullah.
0: için ödül gibi geldin bize de. Daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların
1: Çok
0: artarak
1: teşekkür
0: devam etsin.
1: ederim.
0: Hem
1: Hep
0: bu kadar
1: beraber.
0: harika bir ses dinlediğimiz için, hem de seni daha yakından tanıdığımız için. Kırmadın, geldin. Ayağına sağlık, ağzına sağlık.
1: Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Nicesine hep beraber sağlıkla, mutlulukla diyorum.
0: Nicelerine. Melis
1: Çok sağ
0: Köksal'la beraberdik efendim. Bugün Melis Köksal'ın o harika sesiyle notalarla dans ettik. Kelimeleri de dans ettirdik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte, kendi gününde, kendi saatinde, melikeli müziğin ritminde buluşmak üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Bizim en büyük gücümüz Allah'a olan imanımız ve milletimizle olan gönül bağımızdır.
1: Bizim çocuklarımız olmadığı kesin. İyi çocuklar olmadıkları da kesin.
2: Yani devlet kurumlarına sızarak bir paralel devlet yapısı kurmaya çalışmış.
3: Şerefsizlerin ne yapacağı hiç belli olmaz.
4: İnanılmaz derecede bize nüfuz etmiş olduklarını fark ettik.
5: Gemiyi fareler terk eder. Kaptanlar terk etmez.
6: Kusursuz planlama, dakik uygulama ve nihai başarı.
7: Bunlar hepsi anayasal bir suç.
8: Ağustos Şurası'nda aslında büyük bir ayıklanma bekleniyordu.
9: Sayın Müsteşarım.
10: İlk mermi kafamın yanından sıyırdı. İkinci mermiyi sağ ön taraftan aldım.
11: Alaycı bir şekilde bana yaklaştı. Komutanım merak etmeyin.
12: Sadece tatbikat yapıyoruz.
13: Halk sizi affetmeyecek.
14: İçeri onlarca rütbeli rütbesiz derken emir subayı.
15: Komutanım.
16: Kimsiniz lan siz?
17: Programı değişmiş anlaşılan. Marmaris'te bir otele gidecekmiş.
0: O gece bu bedeli ödemeye

0: hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
1: Abi dedi geliyorlar. Biz dedi şehit olacağız.
2: Şehidimiz Mehmet Çetin çok efendi bir çocuktu.
3: Cumhurbaşkanımız da dedi ki ölmek var, dönmek yok.
0: Milletimiz hep bir ağızdan bütün dünyaya Türkiye geçilmez diye haykırdı.
4: Yeni dizi Asırlık Gece ilk 3 bölümüyle bugün Tabii ve TRT1'de.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Şimdilerde pek bilinmez ama Antalya'yı Burdur'a bağlayan Çubukbeli çok zorlayıcıydı gerçekten. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Bugün ise Antalya'nın İbradı ilçesine ulaşmak için Torosların bir başka tarafından tırmanıyoruz. Sevil ve Sami Demircioğlu ile Himmet Cansız orada bizi bekler. Gülay Diri ise genç kızken ablasıyla koyunları doyurduktan sonra akşamüstü çayları koyup radyoyu yanlarına alır, bizi dinlerlermiş.
1: 40 yıl sonra yine biz birlikteyiz.
2: İşte şükür kavuşturalım.
1: Ya biz demek ki.
2: Ya tabii insanın sesini duyduğunuz zaman az buçuk karakterini de tahmin edersiniz. Evet. Mesela ben sizi tanıyordum yani. Benim tanıdığım Sümer Eski şu anda karşımda yani.
1: Siz kaç kardeşsiniz?
2: 12 çocuğun en büyüğüyüm. Hepsinin ablasıyım. Yani yeri geldi çoğunun kardeşlerimin ebesiyim. Hani ya. Annemin doğum anında onun yardımcısı, dadısıyım.
1: Yani büyütenim. Kardeşlerinin doğumuna yardım ettim.
2: Tabii. Bahar geldiği zaman işte Sultan Navruz bir dediği zaman Eynif'e göçerdik.
1: Ne demek Sultan Navruz?
2: Sultan Navruz yaz geldi artık. Yaz geldi. Yani tehlikede değilsiniz en azından.
1: Yani otlar bir tarafta uzuyor, evet. Siz öbür tarafa göçüyorsunuz
2: aynen,
1: değil mi?
2: Bahar geliyor, otlar uzuyor, uzayan kısmı gidiyoruz. Sonra yaylalarda kar kalkıyor, karın altından otlar uzuyor ve şifalı bitkiler çıkıyor. Soğanlı bitkiler, hayvanlar onları tüketecek ve iç parazitlerini atacaklar. Akciğerlerindeki kılkutlarını, bağırsaklarında kılkutlarını atacaklar. Benim tanıdığım yörük amcalar vardı, bu işin piri olan koyunların. Derlerdi ki yörük kar yağdıkça aşağıya sahile inmeli, kar kalktıkça yaylaya çıkmalı.
1: Doğa ne anlama geliyor senin için?
2: Doğa benim yaşam varoluş. Yani gerekçem, sebebim, her şey var olamam doğa olmadan.
1: Hadi.

0: Hüzünlü zamanlarınızda ağıtlar, bilmem ne diyeyim, yaslar çalar mıydınız?
1: Kaç tane ağıt var bende yer etmiş. Mesela bir taze gelin ağıtı var. Yani bir hep daha çok gençlerin arkasından daha ya, çok ağıtlar yakılıyor.
0: Acı çünkü.
1: Menendi, menendi, şu dağ menendi. Geyindi, kuşandı, suya yönendi. Geyindi, kuşandı.

asması, evimizin öyü ak üzüm asması, gelinin giydiği yayla basması, gelinin giydiği yayla basması.

0: Alır mı? Akşam işte gerdeğe girip sabah pınara su doldurmaya giden gelini işte canavardan korkacaksın tabii, doğadan korkmadan yaşanmaz.
1: Evet.
0: Doğayla nasıl doğaya karşı geleceksin, mücadele edeceksin,
1: onu
0: bilmen
1: olmalı.
0: gerekecek. Pınarın başında kurtlar parçalamış.
1: Gülay Diri'den sonra bu kez İbradı türkülerinin ve oyunlarının önemli temsilcisi Sami Demircioğlu eşi Sevil Hanım'la birlikte çaldı. Ha bu arada Sami Demircioğlu 1988'de Özay Gönlüm ve Nida Tüfekçi'nin yaptığı sınavda yöre sanatçısı unvanını aldı.

0: Şimdi sözlerden aşağı yukarı çıkıyor ama şöyle iki üç cümleli hikayesini anlatıver istersen.
1: Aslında söyleyecek bir şey yok.
0: Sinan'ım beni duygulandım.
1: Her şey ortada. Evet. Yani adam o yesin askerlik yapıyor. Haber alamıyor. Yanıyor, tutuşuyor. Evet. Geliyor, haber salıyor. Ben geliyorum. Sağ mı? Anam, çocuklar kem küm ediyorlar.
0: Evet.
1: Var da sağ da söyle. Abiyle evlendirdiler diyor.
0: Eyvah eyvah.
1: İşte bu toprakların her karışının, her çakıl taşının mutlak surette bu türküdeki gibi özümsenmesi lazım. Sadece benim gözlerime bakın. Yurt kolay kolay bulunmaz. Yurt bulunmaz.
2: Bu toprakları kimse bağışlamadı. Kanla kurtarıldı. Kıymetini bilin diyor özetle Sami Demircioğlu. Derken Himmet Cansız aldı Ulu Kestane'nin ağzından sözü. Ben de ona Fethiyeli Yusuf Güler Usta'nın üç tellisiyle eşlik ettim.
3: Ben Ulu Kestane, bilgi ağacım. Göçüp gitti nice kardeşim bacım. Gelenler sevincim, gidenler acım. Zamana tanığım, illere anıt. Dağlara yoldaşım, kuşlara konut. Bizans'a, Moğol'a, Bey Hakan'a, Selçuklu, Osmanlı, bütün sultana, Karaman Mehmet'e, Türkçe fermana, zamana tanığım, dillere kanıt, çağlara yoldaşım, kuşlara konut. Derinde köklerim, komşum yıldızlar, gölgemde oynaştı oğullar kızlar, bir yangın görsem, yüreğim sızlar, zamana tanığım, yıllara yanıt, bağlara yoldaşım, kuşlara konut. Duruşa, savaşa, yüce barışa, rahvan atlılara, uzun yarışa, emeğe, çekice, kola karışa, zamana tanığım, ellere umut, sağlara yoldaşım, kuşlara konut.
0: Himmet, nedir senin bu
3: hızın bittim.
0: Toros tutkun, doğa tutkun, dağlar. Bir anlat bakalım.
3: Benim ilk evren kentim, iç evrenim Toroslar'da biçimlendi. Hani su girdiği kabın biçimini alırmış hocam. Toroslar bizim kabımız.
0: Ama sen aynı zamanda burada yetişen bir Yörük çocuğu olarak üniversitede okudun.
3: Üniversitede okuduk bir tarihten. Sizden de ders aldım bu arada. Türk Halk Müziği dersi seçmeli.
0: Zaten beni şaşırtmıştı bir şeyde. Bir yöresel bir etkinlik vardı da. Hocam ben sizin öğrenciniz mi deyince birden Allah Allah dedim. Koca bir adam. Nereden öğreneceğim? Dil tarih deyince tamam dedim. Oldu. Toroslar'da çıkan bu yangınlar falan seni çok etkiledi. Ve bu dağların, ormanların, bu yurdun korunması, özellikle de korunması yönünde duyarlısın. Bir de türkü yazdın.
3: Yaşadığımız topraklara, dağlara borcumuz var hocam. Nefesin, nefes aldım, soludum. Bana kafi, mal da mülk de, hiçbir şeyde gözüm yok sıfatta. Büyük düşüğü, mütevazı yaşa, yaşam felsefem.
0: Buralar için şiirler yazdın, türküler yaptın. Demek ki senin duygularını çok besleyen bir şeyler var burada.
3: Evet hocam. Toroslara aşığım hocam ben. Bir bütünüyle, kuşuyla, kurtuyla, börtüsüyle, böceğiyle. İbrada çok otantik, özgün bir kent. Gerçekten. Bana göre canlı müze. Hani müze müze diyoruz ya, koru yeter, koru yeter.
0: Yani. Burada birçok acılar da var, zorluklar da var bu dağlarda değil mi?
3: İşte yangınlar bizim en büyük dramamız, trajedimiz, acımız. İşte bu yangınları düşününce, kazaları, ölümleri falan düşününce bir kazaya rast gelmiştik de. İbradarlar türküsü biraz ondan dolayı içli, yanık oldu sözleri. Tabii coğrafi bütünlük içerir de, içi, özü yani yanık olması nedeni bu. Yangınlar, bir de kazaya rast.

düğmeli konaklarıyla ünlü, yüce dağlarda geçirdiği büyük yangınlarla acılı, kestane ağaçları, eğitimli insanlarıyla güzel İbradı'dan ayrılıyoruz. Hoşça kalın dostlarım.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin. Gelecek

0: Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Günaydın arkadaşlar, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Ne yaptınız? Hayatınız nasıl geçiyordu abi? Güzel gibi gidiyor.
2: Güzel, güzel bir hayat devam ediyor.
1: Yoruyor muyuz sizi acaba? Yorulduk.
2: Biraz yorulduk ama iyi ya aslında. Yorgunluk iyidir.
1: Ama tarihe bir anı bırakıyoruz. Yani ömür boyunca çocuklarımıza da kalacak bir anı bu aslında. Ben çok keyif aldım. Yorulduk, yoruluyoruz ama çok keyif alıyoruz. Bugünkü yolculuğumuz nereye bilmiyorum. Bakacağız. Bir an önce okuyalım görev kağıdımızı. Bakalım nereye gidiyoruz. Rotamız müzik yolculuğuna devam ediyor. Nerelerde geziyoruz, neler yapıyoruz göreceğiz. Görev kağıdımızı okuyoruz arkadaşlar. Merhaba, rotamız müzik yolcuları. Bugünkü durak Bandırma. Bandırma'ya gidiyoruz. Hem liman kenti havası, hem Anadolu'nun içtenliğiyle dolu bu şehirde müziğinizi sokaklarla buluşturmanın zamanı geldi. Göreviniz Bandırma sokaklarında kısa bir yürüyüş yaparak çevreyi keşfedin. Ardından şehir merkezine yakın mahalle içinde bir sokakta uygun bir noktada müzik performansınızı gerçekleştirin. Kurallar net. Performans en az 30 dakika sürmeli, kurulum sade, müzik ön planda olsun, ortam doğal kalsın, şehrin kendi sesi araya karışabilsin. Bandırma'nın gündelik hayatına kendi ezginizi katın, kalabalığın içinde fark etmeden ama unutulmadan çalın demiştir. Yolunuz açık olsun. Sanırım bu sefer insanların içinde olacağız Bandırma'da. Yani biz orada icra ederken insanlar da yandan geçiyor olabilecek ya da dinliyor olabilecekler bizleri. Balıkesir Bandırma'ya gidiyoruz. Balıkesir'in de çok güzel yerleri var. Biraz müzikten bahsetmek istiyorum. Bandırma'da sokakta, yani aslında sizin yaptığınız, profesyonel olarak yaptığınız sokak müziğini icra etmeye gidiyoruz aslında. Sokakta çalarken yaşadığınız bir enteresan olabilir, güzel olabilir. Mesela çok güzel bir anı olarak kalabilir. Öyle bir hikayeniz var mı?
2: Tam şarkı söylerken fotoğraf çekilenler.
3: Evet.
1: Nasıl yani tam şarkı söylerken?
2: Tam orada işte müzik yaparken geliyor adam.
3: Yanımıza geçiyorlar.
2: Fotoğraf çekiyor bana orada.
1: Konsantre bozuluyor tabii.
2: Yani ilginç. Çok garip hissettiriyor böyle şeyler.
1: Ama bu genelde bütün sahnelerde de bu gerçekleşiyor. Mesela sen o anda sıralama yapmışsın. 10 tane şarkı var. Atıyorum, ben seni sevdiğimi düğmelere bindirdiğimi söyleyeceğiz. Sıramız da o. Bize çok olurdu konserlerde. Karadeniz'de Tulumlu Horonu çok seviyorlar. Ama yani hep mi yani? Tamam, okey. Yani hep oynayalım da biraz da duralım. Ben seni sevdiğimi söyleyeceğim mesela. Aşağıdan biri bağırıyor. Bir horon çaldı oynayalım. Yani sen bilirsin bu. Tulumcular çok yaparlar. Bir horon çaldı oynayalım. Tamam, oynayacağız. Biraz da türkü söyleyelim. Balıkesir Bandırma'da türkülerle sizlerle olacağız bu bölümde. Rotamız müzik yolculuğuna devam ediyor. Bugün neredeyiz, yarın neredeyiz bilmiyoruz. Görev kağıtlarımız geliyor ve yolculuğa çıkıyoruz. Bugün Bandırma'da ben diyorum ki Mustafa yine türkü söyler. Değil mi sevgili dinleyiciler, izleyiciler?
2: Söyleyelim abi bari, madem istiyorsunuz.
1: Biz istiyoruz, seyirciler de istiyor bence.
2: İstiyorsanız neden olmasın abi?
1: Bandırma'da keyifli bir program geçireceğimizi düşünüyorum. Şimdiden afiyetler, şekerler olsun.

Efendim herkese merhaba. Balıkesir Bandırma'dan kucak dolu sevgiler iletiyoruz sizlere. TRT Müzik ekranlarında bizleri seyreden tüm ailelerimize, tüm sevdiklerimize selamlar olsun. Balıkesir Bandırma'nın bugün biraz sokaklarında gezdik. Balıkesir Bandırma'yı tanıdık. Ve şimdi Balıkesir sokaklarında sizlere türküler seslendireceğiz. Gönlümüzden geçen türküleri seslendireceğiz. Şimdiden afiyet şeker olsun. Rotamız müzik ekibi yolculuğuna devam ediyor. Bandırma'dan sevgiler diliyoruz hepinize. Hoş geldiniz.

Mardiya'dan bardi dursun kaptan biri duman. Kaptan aldı aynayı.

Efendim Nota Müzik devam ediyor bütün hızıyla. Şimdi Karadeniz'e geçmiştik. Karadeniz'de final yapalım Bandırma'da. Biliyoruz ki Bandırma'da da çok Karadenizli var. O hepsini gitsin. Tüm Türkiye'ye gitsin. Şimdi gemiler Giresun'a diyelim. Ve ardından tabancamın sapıyla programımızın sonuna gelelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Rotamız müzik ekibi olarak hepinize sevgiler, saygılar.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanıyor. Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Her zaman olduğu gibi harikasınız. TRT Müzik kanalında siz kıymetli aşikar dostlarıyla, musiki sever izleyenlerimizle yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Suzi Dil makamında Avni Anıl bestesiyle programımızı açtık. Unutamıyorum dedik. Şimdi yine Suzi Dil bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yine çok güzel yorumladılar. Şimdi farklı tarzda bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Umarım sizler de bu şarkıdan bizim kadar keyif almışsınızdır. Böyle eski şarkıları okudukça hep eski günlere gidiyorum ben şahsen. Umarım sizler de aynı hissiyatı paylaşıyorsunuzdur benimle. Şimdi güzel bir Orhan Gencebay eseriyle devam ediyoruz.

Vay vay vay, ne güzel şarkıydı. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi güzel bir eserle devam ediyoruz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi daha güncel bir eserle programımıza kaldığımız yerden devam ediyorum. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şarkı. Bora Duran'ın şarkısıydı bu da. Böylece değişik bir eserle programımıza devam ettik. Şimdi Türk müziği bir eserimize devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Biraz hareketleniyoruz bu arada.

Ben de seyircilerimizin adına sizi alkışlıyorum, izleyicilerimizin adına. Güzel hareketli bir Türk müziği eserinden sonra şimdi Barış Manço'yu, Barış abimizi anacağız. Bakalım ne geliyor.

Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde siz müzikisever dostlarımızla Aşikar programında buluşmayı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları.

Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Bizim en büyük gücümüz Allah'a olan imanımız ve milletimizle olan gönül bağımızdır.
1: Bizim çocuklarımız olmadığı kesin. İyi çocuklar olmadıkları da kesin.
2: Yani devlet kurumlarına sızarak bir paralel devlet yapısı kurmaya çalışmış.
3: Şerefsizlerin ne yapacağı hiç belli olmaz.
4: İnanılmaz derecede bize nüfuz etmiş olduklarını fark ettik.
5: Gemiyi fareler terk eder. Kaptanlar terk etmez.
6: Kusursuz planlama, dakik uygulama ve nihai başarı.
7: Bunların hepsi anayasal bir suç.
8: Ağustos Şurası'nda aslında büyük bir ayıklanma bekleniyordu.
9: Sayın Müsteşarım.
10: İlk mermi kafamın yanından sıyırdı. İkinci mermiyi sağ ön taraftan aldım.
11: Alaycı bir şekilde bana yaklaştı. Komutanım merak etmeyin.
12: Sadece tatbikat yapıyoruz.
13: Halk sizi affetmeyecek.
14: İçeri onlarca rütbeli rütbesiz derken emir subayı.
15: Komutanım.
16: Kimsiniz lan siz?
17: Programı değişmiş anlaşılan. Marmaris'te bir otele gidecekmiş.
0: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
18: Abi dedi geliyorlar. Biz dedi şehit olacağız.
2: Şehidimiz Mehmet Çetin çok efendi bir çocuktu.
5: Cumhurbaşkanımız da dedi ki ölmek var, dönmek yok.
0: Milletimiz hep bir ağızdan bütün dünyaya Türkiye geçilmez diye haykırdı.
19: Yeni dizi Asırlık Gece ilk 3 bölümüyle bugün Tabii ve TRT 1'de.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

Evet, bayanlar baylar, Sinan'la sahnede bir devir bitti, kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti, kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım, çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti, kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı. Açılışı Sinan'la sahnede de bir devir bittiyle yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam yani, böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten, çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum.

söylüyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahın farkım yok ki çıkacağından. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi Karadeniz fırtınası dedik. Ama tabii
2: bu da bizim gönlümüzde
1: ters köşe bir şarkıyla ama ya ben demin de bunu söyledim Resul hani.
2: Bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: Arabesk fırtınası Karadeniz'de.
1: Arabesk fırtınası. Oldu. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu alimlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama o var okuma tarzında biraz zaten.
2: Ümit Besenler, Arif Susamlar. Yani
1: hepsine buradan rahmetli olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet.
1: Gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Çünkü amin. Onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten.
2: Amin.
1: Daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
2: Ya 2025'te çok önemli sesleri kaybettik.
1: Çok.
2: Yani Adnan Şensesler.
1: Bir sayalım ya Adnan.
2: Ferdi Tayfurlar.
1: Ferdi Baba gitti.
2: Ya Muazzez
1: Abacı gitti.
2: Evet, bir liste

0: okudum. O kadar çok ki. Aa dedim evet ya. 2025 miydi?
1: Biliyor musun? Unutuyoruz işte ya. Yani unutmak derken
0: bunlar
1: şöyle,
0: çok kıymetli sanatçılar.
1: Güllüğü kaybettik.
0: Evet. Şimdi o eski jenerasyon, eski sanatçılarımızda şeyi çok önemliydi. Bunu hep söylerim. Üslup.
1: Şimdi olmayan yani.
0: Bulundukları ortamlarda nasıl oturdukları, insanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
0: saygı,
1: Usta'nın,
0: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
0: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
0: Allah rahmet eylesin. Yapacağı, çok
1: hepsine
0: değerli
1: mekanı
0: isimli,
1: cennet efendim. Olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok
0: bu arada
1: önemli.
0: Karadeniz bölgesi 3. şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
0: Şey dedin.
1: Geliyorum ya. Simsiyahım. Ve şimdi yeni gelecek şarkı. Zor Dimi. Evet.
0: Zor Dimi yapacağız inşallah. Ya.
1: Aynen. Zor Dimi.
0: Çok değişik. Çok başka bir şey.
1: Güzel olacak
0: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz'de sanki hiç beklemediğimiz bir fırtına, bir yağış gibi.
1: Aynen. Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey, onlardan evet. Yaptı bunu. Demişler.
0: Yok ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
1: Ha dedin mi başta?
0: Şimdi sen çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
0: Çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
0: Çok önemli bir sanatçısın.
1: Estağfurullah.
0: Önemli bir insansın.
1: Canım
0: ben
1: benim,
0: önce Sinan Akçıl dedim. Ondan sonra dedim şarkı.
1: Ha iyi o zaman öyle.
0: Senin adın şarkının önünde. Bütün şarkıların önünde.
1: Estağfurullah sağ ol.
0: Ben de öylesin.
1: Canım bir kardeşim
0: çok insan
1: sağ ol.
0: İçin
1: canım.
0: Öylesin.
1: Muhteşem bir gerçekten.
0: Enerjimiz güzel.
1: Aynen biz bir tanıştık Kültür Yolu konserlerinde. Evet. O Kültür Yolu'da konserlerine çok gidiyor. Ben de öyle. Orada bir tanıştık. Resul'le hatta kızını da aldık sahneye. Danslar ettik falan.
0: Ya,
1: onu çok seviyorum. Onu buradan öpüyorum.
0: Aynen.
1: İzliyorsa bizi.
0: Canım.
1: Canım benim. Bugün birazcık rahatsız diye gelmedi ama evet. Değerli eşim burada.
0: Çocuklar biraz bu dönem şey var ya.
1: Evet, salgın var
0: şey
1: aynen.
0: Var.
1: Bu dönem.
0: Hastalar, evet.
1: O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de. Hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım. Sonra aradan zaman geçti falan. Enes ile beraber ona şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
0: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
1: Tabii. 5 dakika 20 kişi.
0: Ama ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
1: Evet, söylerim.
0: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
1: Evet, hep öyle. O fix.
0: Seni tanımak lazım.
1: Aynen.
0: Ya yani benim mesela
1: dışarıdan bana artist ve kasıntı zannediyorlar çünkü.
0: Çok artist zannediyorlar.
1: Aynen çok artist zannediyorlar.
0: Kimse artist görmemiş.
1: Aynen artist görmemiş. Artist
0: sonra ülkede sanki artist kalmamış gibi
1: aynen.
0: Seni artist
1: ya
0: görüyorlar.
1: Ya ben de yaklaşınca ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum
0: alakası
1: ki kardeşim bir git
0: ya.
1: Artık başımdan. Yok ben sana çok bağlandım.
0: Biraz dobrasın bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil bu başka
1: değil
0: bir şey.
1: Değil abi dobralık. Ya belki suratına söylüyorum
0: çok
1: mesela.
0: Çok dobrasın.
1: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
0: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben
1: değil
0: söyleyene
1: mi?
0: Kadar canım çıkıyor.
1: Biliyorum,
0: benden gidiyor.
1: Biliyorum Resul ya.
0: Bunu söylemek çok zor oluyor.
1: Evet.
0: Yani birine olmayacak olmadı.
1: Ama sonra mesela sonra üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
0: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta üzülsün.
1: O yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela işte 7'den 70'de herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde 1000 kişiyle
0: ben
1: fotoğraf
0: çektim. Ben seni fotoğraf çektirirken gördüm bu kadar mütevazi.
1: Resul ne yapalım sen
0: köfte,
1: de öylesin.
0: Köfteye gitmiştik ha, şeyde,
1: yani,
0: Samsun'da. Böyle bir şey yok.
1: Ya yani. Onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor.
0: O ama da sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun, ilgileniyorsun,
1: evet,
0: muhabbet
1: evet.
0: Ediyorsun.
1: Aynen.
0: Şakalaşıyorsun.
1: Evet,
0: karşındakini abi. Rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
1: Aynen o rahatlatmak çok
0: müzik
1: önemli.
0: Müzik doktoru.
1: Estağfurullah canım kardeşim
0: evet,
1: sağ ol.
0: Evet müzik doktoru. Bu
1: şimdi bugün oldu. Bu arada tabii senin... Albüm olarak hiç yaptın mı Resul ilk yıllarda falan? Yoksa hep single mı gittin?
0: Yok benim bir grup vardı Karmate diye. Tamamen
1: evet.
0: Otantik müzik yapıyorduk. Biz onunla iki albüm yaptık. Daha sonrasında...
1: Sen gruptan ayrıca solo devam ettin.
0: Kafalar uymadı. Gruptan aslında ben 8 kişiydik. 5 kişiyle biz ayrıldık.
1: Onlar 3 kişi devam ediyor mu?
0: 3 kişi devam ettiler sonra ama olmadı. Onlar da denediler olmadı. Allah şükür ben... daha
1: solo
0: özgün oldum. Solo devam ettim.
1: Çünkü hep Resul'ün adını duyardık. Ya. Yani herhalde bir 15 yılı var.
0: Estağfurullah.
1: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
0: İlk albüm 2009'du.
1: Tamam doğru tahmin ediyorum.
0: O kadar olmuş mu? Kaç?
1: 16
0: sene. 17 sene
1: 17
0: olmuş,
1: olmuş
0: abi.
1: Ya. İnanılmaz ya.
0: O kadar oldu mu?
1: Ben de
0: şimdi
1: benim 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün o bile 17
0: ya
1: yıl geçmiş.
0: Şarkı ama ya.
1: Şarkı güzeldi abi yıl kötü ya.
0: Ne şarkı ya. Yıl... Neyse bana şans getirdi ya. Benim
1: evet.
0: 2009-2010 yıllar benim için çok güzeldi.
1: Çok güzel.
0: 2008'i demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu.
1: Aa, bana

0: Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle paylaşacağım.
1: Sağ ol Can.
0: Öyle paylaşacağım.
1: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin?
0: Sen? 2013'te evlendim. Demin 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009 nerede? Ve sonrası...
1: O da burada canım. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
0: Çok aşık bana ya. Abi çok... Bayılıyor yani.
1: Bayılıyor
0: ya. Ben bir yere uzak yere gidince bayılıyor yani.
1: Güzel, bayılıyorum.
0: Ama sonra anladık, vertigosu varmış. Tedavi oldu.
1: Ondan mı diyorsun?
0: Aynen ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu bana bayılıyor diye.
1: Ama o hiç şarkı söylemiyor değil mi? Öyle kendi aranızda falan.
0: Sadece yapıyor. Tek bir yerde söylüyor. O banyoya girdiği zaman orada. Sadece ay, orada
1: başka
0: söylüyor.
1: Başka yok sahnede falan.
0: Söylemesin yok. Abi.
1: Söylemesin değil mi? Bir tane
0: kendine söylesin.
1: Aynen bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun.
0: Yani bir denedik. Şey olmuyor, onda olmuyor. Belki ya, kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
0: Bu arada acayip ben de çok aşığım yani, karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz. Muhabir arkadaşım şey dedi. Ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecekti. Her şeyi bildi dedi.
0: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe sahip olduğumuz
1: vatana,
0: her şeye.
1: Vatana, millete, bayrağa,
0: vatana,
1: dine. Tabii. Hepsi giriyor.
0: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ki ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
1: Doğru.
0: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Yani biraz sadakate, aileye, eve o çok ayrı tutuyorum
1: çok
0: onu.
1: Çünkü
0: bir tane eşim var.
1: Doğru.
0: Sonsuza dek diyorsun. İyi doğru. Kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyiz hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.
1: Çok güzel bir bağ ya.
0: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
1: maşallah.
0: Vefat etti.
1: Allah rahmet etsin. Ondan sonra... Mekan cennet olsun.
0: Amin. Amin.
1: Allah bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza Karadeniz'de sana aşkı çok. Senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse tertemizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
0: Emre de geldi kemençeye. Ankara'dan geldi.
1: Emre soyadın neydi? Emre Gülsoy da bugün bizde. Cumhurbaşkanlığından özel izin de getirdik. Kardeşimize hoş geldin Emre'cim. Eline sağlık. Bir Karadeniz yapalım artık. Ne yapalım Resul?
0: Emre sen söyle.
1: Söyle Emre.
0: Gürgen ağacılar.
1: Gürgen aşıklar. Hadi bakalım.
0: Meyve vermeyorsunuz. Geçti mi buradan yarın bana demeyiz.
1: Gürgen ağacı da ne güzeldir be.
0: Bizim oralarda da çok kıymetlidir. Sağlamdır ya.
1: Gürgenden değil mi? Takalar yapılır. Yanlış mı? Yapılmaz.
0: Vallahi ya taka yapılır mı bilmem ama.
1: Ben Gürgen'den... salladım sen de bozmasaydın Meret.
0: Onu bilmiyorum yok. Gürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
1: Kemençe oluyor ha. O önemli tamam.
0: Ha ne olsun.
1: İyi hadi bakalım. O
0: taka,
1: zaman
0: taka zaten yapılıyordur bu arada.
1: Taka yapılıyor olabilir
0: mutlaka
1: yani.
0: Mutlaka yapılıyor.
1: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi baya doldu. Bir,
2: evet. Sistem de iyi. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben hariç dev kadro.
2: Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişiyiz. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşünsen 3'te bu 18'iz. Şaka yapıyorum. Vay be Resul. Resul ama Artvin'den sen Artvinlisin.
2: Evet.
1: Değil mi? Anne baba ikisi de.
2: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili baba Hopalı.
1: Arhavi Hopa. Anne senin?
3: Şavşak benim Artvin.
1: Yakın mı Hopa Şavşak?
3: Yani normalde
2: bir
3: çok
2: buçuk yakın. 2 saate yakın. Küçük 1,5 saat
1: Artvin.
2: Diye.
1: Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
2: Öyle mi?
1: Evet. 2 yıl önce. 2013'de.
2: Ben
1: 2023'de,
2: onu kaçırdım. Ya,
1: tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
2: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için yollarda.
1: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
2: Ya ben o güzel tabii.
1: Ben bir evde kaldım Artvin'de. Bir otelde kaldım. Şey seçilmiş. Dünyanın en işte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş. Şey ya.
2: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
1: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
2: Tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
1: Şaka.
2: Öyle köyde geçti.
1: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
2: Ben hala bereket. Köydeyim.
1: Vallahi.
2: Yani beden burada, kafa orada.
1: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
2: Evet.
1: Arhavi'de bir kere...
2: Yani Artvin'in de bir de bizim Macael vardır yukarıda Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
1: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kurtoğlu
2: evet.
1: Arhavili. Değil mi? Yukarıda
2: selam olsun.
1: Yani. Ona selam.
2: O bol bol geliyor zaten memleket.
1: Peki merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
2: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
1: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurt vardı orada, yurtta kalıyor ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
2: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in
1: güzel.
2: İnsanı güzel.

0: Yok. Çok ya güzel.
1: Onlar şey. Artvinlilerin kalbi bir çok başkadır. Bak bu nasıl hoşuna gitti. Bu ama iş bazen Karslıyım diyor.
0: Ya o evet kafası karışıyor
1: şimdi
0: ya.
1: Şimdi baba tarafı Kars'tan oldu.

0: Karslılar bence çok...
1: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
0: Kavga, ya sağlam sağlam. Yani.
1: Sağlamlar, sağlam. Abi İri. O kış şartlarında düşünsene nasıl yetişiyorlar yani.
0: Ondan yoksa kavgacı değil.
1: Bir de şey, müzikal yeteneğini o Kars'tan aldığını düşünüyorum. Çünkü hep Kafkas çok yakın ya, Rus muhabbeti. O
0: çok yetenekli ama bence Mars'tan aldı o. Kars, bence Kars bile kesmiyor.
1: Siz de bayağı değil mi son aranjelerde çalıştınız Epenes'le?
2: Evet.
1: Son iki şarkıdır herhalde değil mi?
0: Ya Allah'a şükür ya, biz... Yani biz...
1: Vallahi benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
0: Vallahi bu akşam gideceğim biliyorum.
1: Vallahi.
0: Buradan evet çekimden sonra.
1: Vallahi bir helal olsun.
0: Ya ben işte Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben buraya gelirken. Galiba şey benim için ömrümün sonuna kadar benimle olacak bu hayatta.
1: Öyle gözüküyor evet.
0: Ya yani ahiretlik diyorlar ya.
1: Aynen.
0: Öyle.
1: Allah yani... kolaylık versin Resul'üm.
0: Galiba iyisiyle kötüsüyle işte.
1: Abi kardeşimiz ya. Atsan atılmaz, satsan atılmaz.
0: Biz geçen böyle bir muhabbetini de yaptık. İnsan dostunun hatalarını da kusurlarını da bence çok görmeyecek. Öyle sevebilecek
1: yani. Bu sezon
0: yani.
1: Biliyorsun konuk aldık Enes Bey'i. Buradaydı eşiyle beraber.
0: Evet gördüm.
1: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra vallahi o günden beri geç geliyor yarım saat.
0: Buradan oraya kalktı şimdi gitti. Nasıl oraya, oraya. Ne hissediyorsun?
1: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim ya.
0: Hangi taraf rahat?
2: Sen nereye oraya mecbur yani.
1: Aa,
0: sen nereye oraya.
1: Kardeşim.
0: Bu arada sana da çok çok seviyor, çok bağlı yani.
1: Aa, biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
0: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
1: Enes, da... Enes bana hep seni söylüyordu Resul biliyor musun? Bir sene önceden
0: bana da öyle.
1: Aynen öyle. Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyorsun.
0: Sen aynı kafasınız birbirimizi çok seversiniz diyor.
1: Aynen. Aynen doğrusu. Şimdi ya... Burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama.
0: Evet.
1: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyoruz dedin öylesine dedin. Ama dedim ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan ustayı da
0: nacizane
1: bir olur. Kere daha mekanı cennet olsun. Abi. Çok büyük bir usta. Benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dindar farkıyla.
0: Estağfurullah.

0: Bravo. Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok güzel.
1: Çok
0: bence bunu yapmalı ya sahnede. Çok yakışıyor.
1: Ben sevdiklerim...
0: Böyle bir kayağın köşesi hatta 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok... Tutamazsın. İkinci şarkıdan sonra artık horon diyor tarlaylar. Çok tarlaylar.
0: En sevdiğin tarz ne? Yani horon tepmelerde, hareketlilerde mutlusun, slowlar. Sanki slowlara böyle daha...
1: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk adamıyım. Değil mi? Yani... Romantik. Senin gibi.
0: Aynen.
1: Bence ya sen hepsinde başarısın.
0: Ya estağfurullah ya, olur mu?
1: Abi canım sen hareketli şarkılarla...
0: Konserlerde sonlara doğru coşuyorsunuz ama tabii.
1: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk... İçinde aşk var.
0: Doğru.
1: Ya
0: doğru.
1: Duygusal şarkılar daha benlik ya.
0: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Çok güzel. Bence bu tam sosyal medyada konulacak parça bu.
1: Çok
0: değişik oluyor
1: çok
0: tabii.
1: değişik oldu. Ay çok
0: Yani
1: farklı oldu.
0: evet.
1: Şimdi ben bunu
0: Kaç yıldır?
1: onun
0: Sen
1: yaklaşık
0: daldın gittin,
1: olarak
0: geri dönmen çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: Değişik
1: bana.
0: oldu değil mi? Yani böyle
1: Ama
0: akustik
1: piyano
0: vermez.
1: çok güzel oldu.
0: Yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani, şimdi, yani insanlara biz söylüyoruz. Kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte.
0: Bravo.
1: Müzik
0: Anlıyorum.
1: altyapı, sazlar,
0: Bir anda bütün mod
1: aranjman.
0: değişebiliyor yani. Yani
1: Evet.
0: şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
1: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
0: Evet. Şimdi
1: Gönlüne sağlık,
0: şey düşündüm.
1: eline
0: Sağ hep
1: sağlık.
0: beraber arkadaşlarımıza. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
1: Çağrı.
0: Çağrı Doğan, evet. Ve Çağrı, şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi? 8 sene. Vay maşallah.
1: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
0: Senle beraber 8
1: Şimdi
0: yıldır.
1: bir
0: Çağrı
1: şey
0: herhalde.
1: diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık
0: Emre
1: müzisyen.
0: söyledi ki 2026'da sadakat diliyorum diye.
1: Yani tek geçerim.
0: Eyvallah
1: Ben
0: kardeşim.
1: hayatımı yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim.
0: Çok
1: Öyle bir
0: güzel.
1: adam.
0: Maşallah.
1: Ve kemençeciler arasında bu kadar hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı üstüne tanımam.
0: Uçaktan
1: Bu konuda
0: düşüyorsunuz.
1: şanslıyım.
0: 3 kişisiniz. 2 paraşüt var. Birini taktın. Öbürünü Emre'ye mi verirsin? Şaka dışarı koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız.
1: İkisini de onlara veririm.
0: Abi ben ne
1: Ben
0: olacağını söyleyeyim
1: kalayım.
0: mi? Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
1: Valla ben paraşütü almayayım onlar.
0: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun.
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
0: Havada.
1: Genelde de havada.
0: Güzelmiş
1: Bizim
0: Resul. Allah
1: memleket
0: sağlık versin.
1: mahallede böyle arkadan
0: Sandalye. Uçan
1: motorla
0: sandalyeyle geziyorsun.
1: pur geziyorum.
0: Ama belki de
1: Ama
0: şey hani
1: böyle bir
0: belki de
1: şey olamaz ya.
0: zirveyle ilgili yukarıda.
1: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
0: Peki çocukluğundan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'lere falan update oldu
1: Hiç
0: mu? Aynı
1: değişmedi.
0: motor.
1: Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada.
0: Değişmiyor
1: Koltuk gibi. Ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede
0: yani.
1: gezdiriyor Hopa'da.
0: Ne
1: Sonra
0: tatlı
1: Hopa'yı
0: ya.
1: geziyoruz öyle. Motorla havadayım.
0: Allah
1: Ya vallahi
0: Allah.
1: çok
0: Enteresan.
1: enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez. Ya
0: Zaten o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz. Onda düşmüyorsan
1: herhalde
0: hiçbir
1: bir
0: düşmez.
1: yükseliyoruz ya.
0: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
1: Yükseliyorum
0: Hayallerinin
1: inşallah.
0: %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurduğun hayallerin.
1: Fazlasını yani
0: Ne
1: ben
0: güzel. İlk
1: böyle
0: kez
1: bir
0: bu cevabı aldık. Çok şükür.
1: hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söylesem de onlar beni dinlese.
0: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söyler falan.
1: He, o
0: Vardı.
1: şeyde. Okulda
0: Vardı
1: öğretmenim
0: değil mi onlar?
1: sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı Sarılık'tan. Beraber okuduk. O dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
0: Yerelde önce.
1: Düğünlerde.
0: Düğünler başladı yerelde değil mi?
1: Dün de ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
0: Sahne.
1: Resul.

0: klavye söylüyorlardı resimli ailede şarkı var mıydı söylesin diye. Babam.
1: Baba maşallah.
0: Babam bağlama çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şey söyledi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
1: Evet Derya.
0: Eşim bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
1: Derya dinler.
0: Eski türküleri çok severdi. Berkiz Akkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
1: Ne güzel.
0: Nuri sesi güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisi ama aynı zamanda dükkanda saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini falan satardı. Yani hem bu
1: ne
0: işin...
1: Ne kadar enteresan bu. Senin ilgini çekiyordu o zaman gördüğünde değil mi?
0: Oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımızı. Dükkana giderdik o zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
1: Yaz.
0: Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı. Of. Sonra ben ona bağlama götürdüm aldım. Ha. Ufak ufak takılmaya çaldı. İşte kara düzen çalardı. Şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
1: Maşallah ne kadar. Ya Allah tabii
0: aileden,
1: ki.
0: Aileden sizin gibi.
1: Ailede tabii ki senin ailen de buradan Artvin'e bütün sülalen çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani öyle biliyorum ben Enes'te.
0: Ya hepsi orada burada çok
1: orada
0: kimse
1: yok. Orada işte Artvin'e.
0: Tabii ben oraya gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum yoruluyor. Ki kafam şişiyor.
1: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya düğünde herkes amcasıyla fotoğraf çekti.
0: Sokakta halalar çağırıyorlar ne zaman bize geleceksin. Kaçıyorum ondan ya. Kendimi al dayılar anladın mı?
1: Bütün Artvin'imize buradan selam
0: beraber
1: olsun.
0: Beraber gidelim ama şimdi oraları beraber bir dolaşalım.
1: Şimdi bu klipte.
0: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
1: Evet.
0: Ben bu.
1: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
0: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan
1: Resul
0: gibiyim
1: gelmiş.
0: Ben ama. Tarkan da bu arada benim için.
1: Number
0: süper.
1: One diyorsun. Şimdi yalanlar var sırada. Yapalım mı yalanları?
0: Söyleyelim istersen.
1: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı
0: bir yalanlar mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
1: Hareketli finalde Gümüşhane Kızları var.
0: He tamam.
1: Şimdi yalanlar aynen. Yapalım finalde Gümüşhane Kızları tamam. Gelecek. Aç sesi dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince çok ya içten konuşuyor. Hakikaten. Şey de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınacak bakalım. Bir daha girsene solden.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor.
1: Oluyor. Emre oluyor. Bir daha. 3, 4. Tamam geldi ışıklar. Işıklar yandı.
3: Ben de çok özledim, duydum o nizot.
1: Emre'cim sağ ol. Demek ki neymiş tek tel olacak değil mi? 1-5-1-4 yok bunda.
2: Ya şimdi kalabalık daha Rize otantik, yöresel, geleneksel de.
1: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
2: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyorsun.
1: Süper. O zaman alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya bu şarkıyı.

0: Resulcüğüm, şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarımızdan biri olacak, o belli. Bölgesinden dolayı da, senden dolayı da. Şimdi...
1: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
0: Eyvallah.
1: Kim geliyor, kim gidiyor, ben herkesi, her şeyi
0: Görüyorsun
1: takip
0: değil mi
1: ediyorum.
0: orada?
1: Görüyorum. Enes'e dedim ki, Sinan abi söyle beni ne zaman alacak?
0: Abi hep sen
1: O,
0: aklımızda...
1: biz
0: Ama
1: geçen
0: hep...
1: yıldan beri bayağı bir konuştuk,
0: Müthiş
1: bize şimdi
0: oldu.
1: nasip oldu.
0: Vallahi onur verdin, şeref verdin.
1: Yani ben katılmayı, burada olmayı, seninle olmayı zaten
0: Esrim, eyvallah.
1: istiyordum.
0: Sağ olasın.
1: Allah razı olsun.
0: Bizi çok
1: Sağ ol.
0: mutlu ettin bugün buraya katılarak. Sinan'la sahnede hem senin kardeşin var hem ben de senin bir kardeşinim artık. Ve tekrar ayaklarına sağlık kardeşim. Çağrı ve Emre, hoş geldiniz tekrar.
1: Kaç zamandır da görmüyorum, sayende gördüm.
0: Ya
1: Ya
0: yaz,
1: bizim,
0: kışın biz yatıyoruz
1: evet,
0: ya.
1: kışın iş yok ya.
0: Kışın olmuyor ya.
1: Ya iyi müzik yapalım, kaliteli
0: Her
1: yapalım
0: şeyi de
1: ya
0: kabul etmiyoruz
1: derken
0: abi.
1: maliyetler
0: Ya
1: artıyor,
0: artık her
1: yükseliyor.
0: şeyi de kabul edemiyoruz ya.
1: Olmuyor. Şimdi bayağıdır,
0: Ama
1: bir aydan fazladır oturuyoruz.
0: Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Ay yeter
1: Ama
0: artık.
1: inşallah biraz
0: O
1: kalabalık, biraz iş
0: ne var biliyor
1: olsun.
0: musun? Çok insan oldu çok nankör. Yazın diyorum ki hangi şehirde uyandığını hatırlamıyorsun. Yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha yemin ediyorum şükürler olsun bir daha sitem etmeyeceğim. Yani öyle diyorsun. Öyle işte insan ondan nankör. Neyse.
1: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar, birileri yoruldum. O bu akşama kadar ne güzel diyorum. İş var
0: Aynen.
1: ki çalışıyorsun.
0: Aynen öyle doğru söylüyorsun.
1: Yoruluyorsun, ne güzel emek var.
0: Çok teşekkürler Resulcüm. Ayağına sağlık. Horon
1: Ben
0: teperek
1: teşekkür ederim.
0: bitireceğiz. İyi ki geldin o güzel enerjinle.
1: Sağ ol.
0: Karadeniz'in şu anda gerçekten Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli analım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net. O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
1: Değerli, yine yöremizde çok
0: Tabii ki
1: değerli
0: var ama hani
1: sanatçılarımız var.
0: onların
1: Sağ ol,
0: bayrağını taşıdığın
1: senin
0: için
1: güzelliğin.
0: öyle
1: Sen
0: düşünüyoruz.
1: çok iyi bir
0: Sağ ol, Allah razı
1: insansın,
0: olsun
1: iyi kalpli
0: kardeşim.
1: birisin.
0: İyi ki
1: Seni
0: geldin.
1: tanımak
0: Ben de
1: lazım.
0: seni sağ
1: Seni
0: olasın.
1: tanımak
0: Sağ
1: lazım
0: ol Resulüm.
1: özellikle. Sağ
0: İyi
1: ol.
0: ki geldin.
1: Var ol.
0: Şimdi Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Gümüşhane kızları
1: Güzel bir
0: çok
1: horondur.
0: meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun, Artvin'e selam olsun,
1: Selam
0: Kars'a
1: olsun.
0: selam olsun. Herkesin yaşadığı, doğduğu bölgeleri selamı hepiniz seviyoruz. Ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Sesi de açın. Görüşürüz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Sende ne var ne yok, akıl ermez. Düşüne düşüne vakit kaybedilmez. Vurulacağı günü büyücü de bilmez. Ne gelecekse başıma.

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı Umut Ayvaz.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bazen doğduğumuz şehir demektir. Bazen de çocukluğumuzun geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğin bir bayrak.
1: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ah. O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Bazı geceler vardır ki takvim yapraklarından sadece bir tarih olarak kalmaz. Bir milleti adeta hafızasına kadar.

0: akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk.
1: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
2: Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık, bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum, turneye gidiyorum. Oyun ama hayır, konserim.
3: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

kalbe dokunan o güzel sözleri, gönüllerde taht kuran o güzel ezgileri, müzik dünyamızın da özgün seslerinden birisi olan Mustafa Cihat bizlerle beraber.

0: Bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Balkan Müziği. Çok kıymetli iki tane arkadaşım, dostum, konuğum. Bekir Sakarya ve Onur Çalışkan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Abi şimdi Balkan Müziği demişken akordeon ve klarnet en temel çalgılardan. Siz daha iyi bilirsiniz bu konuyu da. Girişte de hangi eseri? Güldaniye'mi icra ettik değil mi?
1: Güldaniye'mi icra ettik. Bulgaristan'da bizim Türk toplumunun çok sevdiği bir ezgi.
0: Hı hı. Kardeş Öküler'den
1: evet, orada
0: dinlemiştim
1: icra
0: ben de.
1: Etmiştik aynı zamanda bu parçayı.
0: Aynı zamanda grupta akordeon ve klarnet evet. icra ediyorsunuz. Kardeş
2: evet,
0: Öküler'de değil mi?
2: Kardeş Öküler'de klarnet saksafon.
1: Evet. Ben Gayda İstanbul'da çalıyorum aynı zamanda. Onur Kardeş Öküler'de çalıyor. Tabii zaman zaman bir araya da geliyoruz.
0: Peki şimdi ilk merak ettiğim şey hikayeniz abi. Yani Bekir abiyle başlayayım Onur. Akordeonla daha doğrusu müzikle hikayen nasıl başladı abi?
1: Müzikle hikayem çocukluk yaşlarında başladı tabii ki. Aile olarak Balkan göçmeni bir aileyiz. Makedonya kökenliyiz. Yani hı-hı. oradan göçme bir aileyiz. Babamlar 1956'da gelmişler. Tabii orada aile olarak dedemler... İşte kaval çalarmış, işte ritim çalarlarmış birlikte. Tabii buraya gelince, Türkiye'ye gelince burada devam ettirmişler aile olarak. Amcamlar, iki amcam, biri rahmetli oldu. Klarnet çalardı, birisi akordeon çalar. Birisi de babam da davul, asma davul çalar. 11 yaşımda akordeona başladım ilk. Akordeon, yani ilk ritim çalmaya başladım daha doğrusu ama 7-8 yaşında ritme merak saldım. Asma davul, darbuka işte çaldım.
0: Bu arada Türk müziğinin en önemli ritim albümlerinden birisi Yarkın Ensemble'da da
1: evet, evet.
0: icracılardan onlara, birisi.
1: Evet, onlarla geldi tabii. Yani. 1993'te konservatuvar, İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvarına başladım. 98'de mezun oldum. O arada Yarkın Türk Ritim Topluluğu'yla birlikte bir oluşumumuz oldu 94 yılında.
0: Daha sonraki süreçte Gayda İstanbul'a.
1: Evet,
0: şimdi,
1: evet.
0: Şimdi oraya geleceğiz abi. Şimdi evet. Burada bir virgül koyalım. Sonra tamam. Tekrar Gayda İstanbul ayrı bir tabii, Balkan tabii. müziği yapan bir grup. Ondan ayrı tabii. bahsedeceğiz. Onur'a döneyim. Onur, senin müzik hikayen nasıl başladı?
2: Benim nasıl başladı? 10 yaşında ben başladım klarnete. Benim ailemde öyle müzisyen yok Bekir abi gibi. Yani kendim aslında böyle heves sardım. Hani o yaşlarda bir enstrüman çalmak hep istiyordum. Sonrasında belki hani işte benim de babam Bulgaristan göçmeni, annem Edirneli. Belki kan çekiyor bilmiyorum. Klarnete tercih ettim yani. 10 yaşında 13 yaşına kadar özel ders aldım. 13 yaşında konservatuara girdim lisesine. Liseye başladım. Şu an hala devam ediyorum zaten aynı okulda. Yine aynı yıl bir yarışma düzenlendi İstanbul Klarnet Festivali kapsamında. Orada bir derecem oldu, birinci oldum. Sonrasında işte ilk, yani tabii halk müziğiyle başlamıştım ben de böyle Balkanlar, Trakya vesaire. Sonra tamamen klasik müziğe geçtim konservatuara geçince. Öyle bir ara vermiş gibi oldum. Ama tabii ikisi de birbirini etkiliyor. Yani farklı bir süreç oldu benim için, daha iyi geliştirdi onu. Öyle devam ediyor şu an.
0: Ya ikinizin de ortak yönü Bekir abinin ve Onur'un yani dikkatimi çeken o konu Balkan müziği olduğu için söylüyorum. İkinizin de ailesi göçmenler.
1: Evet.
0: Balkan göçmenler. Evet. Şimdi muhabbete bir ara verip bir müzik arası verelim. Ne icra edeceksiniz bize?
1: Şimdi az evvel Güldaniye'm demiştik. Hı-hı. Onunla başlamıştık. Şimdi Makedonya'ya gidelim.
0: Makedonya.
1: Evet,
0: Makedonya.
1: Orada bir halk ezgisi var. Yovana Yovanke diye bir müzik melodi. Onu icra edelim. Daha sonra devam ederiz.
0: Tamam.

0: Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani, sağ ol.
0: Bir Mekadon halk ezgisi evet, dinledik
1: Yovana,
0: sizden.
1: Yovan Kedi. Çok sevdim.
0: Şimdi konumuz Balkan müziği olduğu için evet. Bekir abiye sormak istiyorum onun izniyle. Hani Balkan coğrafyası çok geniş bir evet. coğrafya. Şeyi merak ediyorum. Bu coğrafyada kullanılan, Balkan coğrafyasında kullanılan enstrümanları hani oralardan geldin evet. ve o şeyin içinde yetiştiğin için, kültürün içinde yetiştiğin için hangi enstrümanlar var? Bize bahsedebilir misin abi?
1: Buradaki enstrümanlar daha çok işte Balkanlarda klarnet, akordeon, ritim, bakır nefesliler. Bunlar biliyorsun çeşitli büyük bir aile. Hı-hı. Hepsi var. Tuba'dan tut. İşte hı-hı. trompet, saksafon. İçerisine bayağı bir enstrüman giriyor. Bunları bunlarla yapılıyor daha çok.
0: Siz Gayde İstanbul'da bütün Balkan coğrafyalarında ayrı ayrı hangi ülkedeki geleneksel ezgi varsa onları icra ediyordunuz değil mi Bekir abi?
1: Evet evet. Daha çok Trakya ve Balkan hı-hı. bölgesinde olan eserleri icra etmeye çalışıyoruz.
0: Dil çeşitliliği de var tabii ki.
1: Tabii orada lehçeler, diller değişiyor. Her bölgenin tabii farklı lehçesi de var. Dilleri hı-hı. değişiyor bazı bölgelerde.
0: Peki Türkiye'de Gayde İstanbul dışında böyle Balkan müziği yapıyorlar.

0: Ben çok az çünkü hani milyonlarca
1: Evet.
0: bir göç var ama Balkan müziği yapan grup ve müzisyen sayısı çok
1: Şöyle
0: az var.
1: söyleyeyim, yani etnik olarak yapılan yerler var. Yöresel anlamda çok müzisyenlerimiz var. Yörelere göre hitap eden müzisyenlerimiz var. Onlar müzik yapıyorlar düğünlerinde. Yine sonuçta bu bir gelenek, düğün. Buralarda çalan çok müzisyen dostlarımız var,
0: Kayıt
1: arkadaşlarımız
0: yapmıyorlar
1: var. Bu
0: diyoruz
1: profesyonel
0: değil
1: anlamda, tabii
0: mi?
1: kayıt anlamında, albüm anlamında belki çok senin dediğin o biraz fazla görünmüyor olabilir. O da tabii sonuçta bir yöre olduğu için, belli bir kesime hitap ettiği için daha çok o yüzden pek sıyrılmıyor diyeyim, öyle diyeyim. Biraz kapalı kalıyor.
0: O zaman biz bir kayıt alalım ve şimdi ne çalacağız Balkanlardan diyelim.
1: Bir Arnavutluk ezgisi çalalım bir tane.
0: O zaman onu
1: Onu
0: dinleyelim.
1: çalalım.

0: Ellerinize sağlık.
1: Teşekkürler.
2: Sağ olsun.
0: Şimdi Bekir abi bir soru soracağım. Bu merak ediyorum bunu. Bu konuyu daha çok böyle Muammer Ketencioğlu Hoca'nın röportajlarında 3-4 sefer söylemiş bu şeyi. Bu konu hakkında konuşmuş daha doğrusu. Şimdi Türkiye'de işte hani bir albüm kaydı, işte profesyonel evet. albüm kaydı olarak bahsediyoruz tabii ki. Evet. Bu gibi şeyler Emir Kusturica'nın işte Çingeneler Zamanı filminden sonra evet. başladı diyor. Yani film çok büyük bir yankı uyandırmış ve herkes bir anda Balkan müziği...
2: Evet, sansasyon yarattı. Dünyada.
0: Balkan müziği dinlemeyi... Evet. Bu filmi sen nasıl yorumluyorsun?
2: Ya ben nasıl yorumluyorum? Yani bu tabii bir kültürün sonuçta bir yansıması oraya, filme yansıması. Çingene kültürünün, roman kültürünün günümüzdeki haliyle. Filme yansıması. Buradaki zaten gündelik hayatlarında bu insanlar bu şekilde yaşıyorlar. Bu şekilde icra ediyorlar sanatlarını. Yaşam tarzları bu sonuçta.
0: Burada Goran Bregovic'in yani müzikleri o değil de o derleyen gibi.
2: Tabii aslında bir derlemeci gibi. Yani onlar hep vardı o müzikler yani. Ben şöyle söyleyeyim, çocukluğumdan beri hatırladığım müzikler, bildiğim, duyduğum müziklerdi. O bir konsept olarak bir toparlayıp, derleyip onları sahneye sundu. Sahneye Hı-hı. çıkartıp bir sunum gerçekleştirdi ve dünyada çok büyük beğeni topladı bence.
0: İnsanlar da şey oldu, bunlar varmış, böyle müzik yapanlar varmış gibi.
2: Tabii yani sonuçta diyorum ya, var olan bir şey o kültür.
0: Yani ben bile mesela çok benim yaptığım müzik tarzı başka bir şey. Yani daha çok tasavvuf müziği yapıyorum ama benim bile Santur'la Ederlezi'yi çalmışlığım var. Evet. O kadar çok etkilenmiştim evet. ki.
2: Yani filmden. Düğünlerde, cenazelerde dediğim gibi yani bunlar Hı-hı. hepsi çalınan, bilinen ezgiler her yerde var.
0: Orada zaten dikkat çeken şey şu, cenazelerde de müzik olması.
2: Tabii tabii evet.
0: O çok yani, bambaşka bir şey yani.
2: Tabii bazı kültürlerde var, cenazelerde Hı-hı. de müzikler yapılıyor. Bunların örneklerini gördük.
0: Çok teşekkür ederim. Programın maalesef sonuna...
2: Bu kadar.
0: hem müziğe hem sohbete doyum olmuyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sonda bir hep birlikte bir şey çalalım. Ben de Lafta'yla tamam. Size eşlik edeyim. Bir Selanik evet. türküsü söylemeye çalışayım. Siz de icra ederseniz sevinirim. Tamam. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu hafta Bekir Sakarya ve Onur Çalışkan'la Balkan müziğini konuştuk. Onların müzik hikayelerini dinledik. Haftaya başka bir bölümle tekrardan buluşmak üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Vay
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey.
1: ya efendim, ne
0: Yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini efendim o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan.
1: girer girmez
0: Evet.
1: araya sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da Uşak gösterilir.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Nedir yani? Yani yapmak istediğin ne? Gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim. Mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: yani. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane Uşak şarkı mesela hemen arka arkaya yapıyor.
0: Aman ya Rab.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah.
1: Ya.
0: Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey.
1: Ya.
0: Yani
1: Müthiş
0: Uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet olsun.
1: Ya. Ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır Bağuzağar'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya malumunuz, amel kapısı kapanmamış, işte hala açık,
0: Evet ya,
1: hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allahu alem bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın?
0: ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte
0: yok.
1: ya. Belki bir yerlerde
0: Eserlerinin
1: dinleriz bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestelediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor.

0: Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim, anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi?
0: Tabii yani
1: Konuştukça.
0: yetmez ki yani. Ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği, Hafız Kemal de çok önemli bir ekol. Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var. Birlikte okumuş oldukları. Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar hem inler giriye-i bar oldukça ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Söz de Mehmet Cemal Efendi'ye
1: Öyle
0: aitmiş.
1: mi?
0: Evet.
1: Eyvallah efendim.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Vay efendim vay.
1: Evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor efendim.
1: ama bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olması.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse, yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
0: Ya.
1: Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
0: Ya.
1: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
0: Evet.
1: türlü olmaz.
0: Gerçekten
1: Dün
0: hesap
1: vardı,
0: sorarlar
1: evet,
0: bizden bu
1: dün
0: mübarekler.
1: vardı, niye bugün
0: Evet
1: yok
0: ya.
1: mesela? Sorarlar insana. Yani
0: Ya.
1: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
0: Evet, çalışmak
1: Burada
0: gerekiyor.
1: tabii burada adam akıllı, hem sesinle var olacaksın, hem bilginle var olacaksın.
0: Evet.
1: Yani bir de bileceksin yani, o hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin. Buna çok büyük emek çekmek lazım.
0: Tabii
1: Ama
0: tabii.
1: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
0: Evet.
1: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani ne
0: Ya.
1: söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
0: Oturup çay içerler miydi bizle acaba?
1: Bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani, Allahu alem, ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
0: Maalesef öyle
1: Burada
0: oldu.
1: çok büyük bir gayret lazım.
0: İnşallah tekrar neşvi
1: İnşallah.
0: nema bulsun.
1: İnşallah,
0: Yeşersin
1: inşallah.
0: efendim.
1: Teşvik ediyoruz
0: Eyvallah.
1: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatine güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
0: Evet.
1: teşvik ediyoruz.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz, benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin
0: Oy oy oy oy.
1: Altınbaş. Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir, çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini, Mustafa Nafiz Irmak'tan
0: Ya, bestelediği.
1: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yaresinden Acı Duyanlar.
0: Ya.
1: Bir bakalım nasıl
0: Hiç
1: okumak, nasıl olurmuş. Evet,
0: samimiyetin
1: ihlas ve
0: doruğu.
1: samimiyetin doruğunu
0: Ya,
1: bir
0: vallahi
1: keşfedelim
0: öyle.
1: burada. Buyurun.
0: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de,
0: ediyorum, öyle
1: bence de çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok iyi
1: lisanın ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri, öyle icra
0: ya.
1: etmiş.
0: Müthiş.
1: Yani Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz
1: Böyle
0: beraber oldunuz.
1: tabii tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o
0: Ya.
1: güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten öyle.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya,
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve
0: Oo.
1: Nerkis Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
0: Evet.
1: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
0: Evet.
1: Yani bir
0: Güzel
1: bestekarın
0: çalışmalar oluyor ama hocam.
1: inşallah,
0: Ya ben
1: inşallah.
0: ümitsiz değilim.
1: Evet.
0: Ve bu Lale Nerkis Hanımlarla da ilgili mesela çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
1: Biliyorum,
0: Aralarında
1: biliyorum.
0: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz Lale Nerkis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
1: Ne
0: onların
1: güzel,
0: icra
1: ne güzel.
0: stiliyle
1: Aferin.
0: ilgili.
1: Evet.
0: Güzel şeyler oluyor.
1: Evet. Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
0: Ya.
1: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
0: Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani. Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii, tabii. Tabii.
0: Yaptığı işi görmesi lazım sende yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanlar.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik etmiyor
1: İkisinin de
0: tabii.
1: aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: Evet.
1: ciğerden geliyor, ciğerimi
0: Kalpten kalbe.
1: söküyor.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin. Onu bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme. Ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler ortaya çıktı. Onları tekrar notaya alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Ya, o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: Ya.
0: güzel şeyler yapmışlar.
1: Müthiş şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Yani. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet.
1: Vay
0: deliyem. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil mi?
0: Öyle anlaşılmazsa söylüyorlar. Öyle oluyor. Evet, bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı Umut Ayvaz.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğin bir bayrak.
1: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı o mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Bazı geceler vardır ki takvim yapraklarından sadece bir tarih olarak kalmaz, bir milletin adeta hafızasına

0: Akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk.
1: Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
2: Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık, bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum, turneye gidiyorum. Oyun ama hayır, konserim.
3: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ederim.

0: boş yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim ya.
1: Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi astım
1: benim. Ben de seni çok özledim arkadaşım.
0: Ben astım denir bu.
1: Ay öyle.
0: Astımım derim ben.
1: Sağ olsun. Canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten. Son
1: Son da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet,
1: değil
0: hemşeri
1: mi?
0: Tabii. Yakın şey, hemşeriyiz.
1: Emirkan, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Vallahi ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Vallahi sabahçı fırını gibiyimdir.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyorum şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet, 2000 yılında yaptığım şarkılardan bir tanesi.
1: Gerçekten.
0: Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada. Tevekkülümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet.
1: O zaman
0: evet,
1: şöyle biraz hareketlenelim önce.
0: Bayram
1: ben özellikle de özledim değil mi?
0: Ay harika, çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'un
0: rahmetli Ferdi abinin. Ben de bir tane şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki. Ne güzel
0: olur.
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: Ay, teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi Allah arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişiklik yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup gidiyordum diyelim. Yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
0: arkadaşlarıma. Beste yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Arkadaşlarıma. Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi. İşte Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen. Ben buradan sonra hemen şikayet. Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama
1: neden? Seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ tarafı öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaş eve gelmesi gerekmiyor bak.
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Geleceksin.
0: Ne bir sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii
0: veriyoruz.
1: Canım, harika program
0: sonra böyle müzik programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana böyle başı burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı
0: ay, ne
1: yazdığım
0: güzel olur,
1: şarkılar
0: değil mi?
1: Var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı. Senin böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de.
1: Yabancı
0: ama şimdi gibi. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı.
1: Aa evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var, furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solistik yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir ben marş
0: yapmıştım. Bak hemen stüdyo şefimiz alkışladı. Evet her şeyimizsin. Evet.
1: Olur
0: o
1: mu?
0: Zaman devam edelim.

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Hayır canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Vallahi muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun. Çünkü
1: gerçekten
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: marş.
1: Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet,
1: vallahi ağzına zaten. Sağlık, yüreğine canım, sağlık, nefis yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
0: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
1: Gerçekten tanışıyorsun
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok da severim.
1: Çok herkesin
0: dualarımız
1: gerçekten gönlüne
0: zaten.
1: Taht kurmuş. Şu an canım annem evet. arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani
0: evet.
1: nasipte varsa o gidiş.
0: Evet.
1: Ama bir mikrop, ama bir öksürük, ama evet. bir işte bir şey yani anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
0: Ay canım benim.
1: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı. O da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programa
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, değil mi? Vallahi güzel olur.
1: Çok güzel okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emirkan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl?
0: Şöyle yani, aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun?
0: Evet,
1: Bilal Özbilge'yi.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok yapıyoruz. Çok, da, çok da kıymetli selamlarımızı dostumdur. Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Evet, öyle. Evet.
1: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
0: Evet, majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından, bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde, yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz. Ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konuda bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi
0: konağa
1: mı
0: veriyorum.
1: Ama evet değil mi?
0: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde
1: tamam,
0: sana çekelim.
1: Tamam ben geleyim o zaman konuk olarak.
0: Ama sen önce eve
1: besteyi
0: gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim Savaş'ı.
1: Bizim yanı başımızda.
0: Savaş biraz
1: arkasında.
0: Fazla yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla duramayacaksın.
1: Yakışıklı.
0: Çok yakışıklı adam. Valla.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu Savaş daha bence, güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Evet güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya.
1: Ya. Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım
1: benim. Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
0: Bir de yani.
1: Gözüm üstünde.
0: Sadece annenin değil de bütün
1: kızım
0: arkadaşların.
1: Kızım sana emanet.
0: Arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
1: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi. Allah razı olsun.
0: Allah sizi
1: Allah
0: ayırmasın.
1: Onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
0: Amin.
1: Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi şefim?
0: Tabii tabii.
1: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım. Allah da senden razı olsun
0: evet, canım
1: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne
0: pilot olmak isterdim biliyor musun?
1: Pilot.
0: Vallahi bayılıyordum savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Oo. Şu anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst eğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın
1: yapma
0: hepsi.
1: Ya.
0: Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok da seviyordum ama.

0: Bende bir pilot tüpü var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
1: Benim rahmetli amcam. Ay. Eski o hani savaş uçakları var ya, onlarla uçmuş, çok eski bir pilottu.
0: Ben de bütün savaş uçakları şeyimdir yani, bilirim.
1: Allah rahmet yani, eylesin.
0: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
1: İnşallah oğlum var, belki o yapar bunu.
0: Ya, küçükken iyiydi, o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçe oldu. Şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
1: Hayırlısı olsun.
0: Profesyonel.
1: Hani su akacak, yolunu bulacak bence değil mi?
0: Evet, evet, öyle.
1: Ne güzel. Senin gibi babası, evet, eşin gibi bir annelisi var.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Bilinçli
0: çok
1: anne
0: naziksin.
1: Baba olmak çok önemli. Çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
0: Öyle,
1: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
0: Önce vicdanlı.
1: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
0: Evet, önce vicdanlı, merhametli. İnsanlara, amin, hayvanlara sevgi besleyen. Ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
1: Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Ben programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik, bir yardım yapıyorum. Allah nasip ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına, Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu sevindirebilecek.
0: Ay, çok güzel.
1: Miktarda bir bağış yaptığımı buradan söylemek isterim.
0: Ben de
1: isterim.
0: Bir 10 çocuğu sevindireyim öyleyse, beraber sevindirmiş olalım.
1: Peki 20 çocuk oldu, evet. Ne güzel oldu. Evet. Ah, bu hayat çekilmez diyelim.

0: Teşekkürler. Güzel oldu. Vallahi hemen seninle devam edelim. Mahşere kadar diyelim mi?
1: Mahşere kadar. Hadi bakalım.
0: Buyurun.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de gerçekten.
1: Ay lele lele, ay lele hunme. Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım işte Siirtli olmanın da faydalı.
1: Hep bunu söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur hemen bir kırmızı gülün alıver.
0: Allah.
1: Diyeyim.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldik.
1: Gerçekten mi? Nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de...
0: Olsun sonra ay, yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o...
1: Böyle bir
0: orkestra... Şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmedi. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz.
0: Orkestram gerçekten çok yetenekli, çok başarılı çok, ve çok. Çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara
1: gerçekten.
0: Gidiyor. Lütfen kendilerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyaret yaparsınız. Olur değil mi? Aslan izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam aslında. Biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte.
1: Hadi
0: efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Binelli'yle Aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

0: akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk.
1: Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni.
2: Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık, bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum, turneye gidiyorum. Oyun ama hayır, konserim.
3: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Kalbe dokunan o güzel sözleri, gönüllerde taht kuran o güzel ezgileri, müzik dünyamızın da özgün seslerinden birisi olan Mustafa Cihat bizlerle beraber.

Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

güneş hep sana doğar. Gözlerin kamaşsa da seni görmez hiçbir şey.

yaşasam eğer, batar artık bu gemi. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım ki.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT'mizin ekranlarında Virtüoloji Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

0: Hoş geldin Seher
1: Dilovan. Hoş bulduk,
0: hoş bulduk. Hoş geldin Alan Dere.
1: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Evet diyor.
1: Benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın, şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

0: Hoş geldin Serhan.
1: Hoş bulduk.
0: Programımızı
1: Estağfurullah, sağ olun. O duygu bana ait. Programınız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Senin burada olman benim için çok kıymetli. Çünkü çocukluğumuzdan beri beraber bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var.
1: Doğru.
0: Hatta
1: Doğru
0: beraber devlet
1: gerçekten.
0: sanatçılarını beraber görev yapıyoruz.
1: Doğru. Aynı kurumdayız da bir
0: Evet,
1: yandan.
0: senin çocukluğundan beri bugünlere geleceğin o zamandan belliydi zaten.
1: Ah, çok sağ ol. Ben çok meraklıydım. Hala da o merakımla gidiyorum aslında. Memnunum da bundan. Çok
0: Ne
1: şükür.
0: güzel. Bir Aşık Veysel türküsüyle başladık.
1: Evet.
0: Arkada fotoğrafımız, Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği
1: Evet.
0: fotoğrafları programımızın başında ve bazı yerlerinde
1: Evet.
0: yayınlıyoruz. Ve o fotoğrafla beraber hissederek bir şeyler çalıp bir esere bağlıyoruz. Aşık
1: Gerçekten
0: Veysel'in bir türküsü Beni
1: çok
0: Hor
1: güzel.
0: Görme Kardeşim'i seslendirdik.
1: Evet, elinize kolunuza sağlık. Gerçekten çok güzeldi.
0: Çok sağ ol.
1: Çok da enteresan bir fotoğraf. Böyle kuru bir zemin üzerinde bir tane küçük bir yol.
0: Ama neler anlatıyor
1: Ama
0: değil
1: neler anlatıyor yani, oradan gidersen evine varırsın. Gibi bir şeyi var, bir anlamı da var benim gördüğüm yani.
0: Evet. Güzel bir fotoğraf. Tekrar emeklerine sağlık hocamızın da. Bir eserle devam edelim. Ne
1: Tamam.
0: seslendirmek istersin bize?
1: Ben de değerli ozanımız Neşet Ertaş'ın Yolcu isimli bir eseri var. Çok seviyorum onu. Pek okunmamış, böyle aralarda kalmış
0: Evet.
1: ya da tercih edilmemiş belki, bilmiyorum. Fakat sözlerini çok anlamlı buluyorum.
0: İstersen eseri
1: Her...
0: dinleyelim.
1: Tamam.
0: Çalıp söyleyelim, üstüne konuşalım.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Peki. Tamam.
0: Evet, dinliyoruz.

0: Yüreğine sağlık. Farklı bir düzenleme oldu arkadaşlarla beraber. Harika.
1: Eyvallah.
0: Çok
1: Çok
0: güzel.
1: sağ olun. Burada 5 kıtası var bu türkünün. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden anlamlı. Bir de bir hikayesi var. Bunun hangi birini atayım ben ya?
0: Evet.
1: Olacak gibi
0: Müthiş.
1: değil. Bir hikaye var
0: Neşet
1: çünkü.
0: ustamıza burada
1: Evet.
0: saygıyla, rahmetle.
1: Ruhu, evet,
0: Şad
1: ruhu
0: olsun.
1: şad olsun.
0: O zaman bir eserle devam edelim.
1: Tamam.
0: Sonra yine sohbetimize
1: Tamam.
0: devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: Evet Serhan, ozanlarımız ne kadar değerli değil mi?
1: Ne kadar değerli.
0: Şimdi de okuduğumuz eser Alekber Çiçek'in derlemesiydi. Bir Erzincan türküsü.
1: Evet, onlar
0: Böyle
1: olmuş
0: ikrar
1: abi
0: ile
1: olsun.
0: farklı düzenliyoruz arkadaşlarımızla. Sen şimdi ne ile devam edeceksin?
1: Şimdi ben yabancı bir bestecinin, Erik Satie'nin Gnosione adlı serisinin Gnosione No. 1 adlı
0: Aslında bu eser herkes
1: eserini
0: duydu, biliyor ama belki
1: biliyor, evet.
0: isminin ne olduğunu şu an.
1: Evet. Yani Türkçe'ye uzak bir kelime Gnosione. Herkes telaffuz edemeyebilir. Dinlenirken açılıp dinlenilecek bir eser. Çünkü kendisi dinleneceği ifade ederken bir yandan da içindeki enteresan tınılarla sanki insanı kendi hayal gücüne götüren bir eser
0: O
1: gibi
0: zaman
1: geliyor
0: sen
1: bana.
0: bizi ve seyircilerimizi dinlendir.
1: Tabii ki.
0: Çalma.
1: Buyurun.
0: Buyurun.

0: Harika, eline sağlık Serhan.
1: Teşekkür
0: Ozan'ın da
1: ederim.
0: öyle, Eyüpcan senin de. Ben de küçük de olsa desteklemeye çalıştım sizi. Çok
1: Elinize
0: güzel.
1: sağlık. Elinize sağlık.
0: Serhan, okul yıllarını özlüyor musun?
1: Çok. Rüyalarımda görüyorum hala.
0: Ciddi mi söylüyorsun?
1: Evet,
0: Bu
1: herkes
0: arada
1: görür.
0: okulumuzu söyleyelim. İstanbul
1: Tabii
0: Teknik
1: ki.
0: Üniversitesi
1: Evet.
0: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileriz ikimiz de ve aynı bölümden,
1: Evet.
0: çalgı eğitimi bölümünden.
1: Evet. Sürekli bir müzik sesi vardı. Benim en çok sevdiğim şey oydu. Yani bir konservatuara girdiğinizde zaten öyledir. Orada operacılar çalışır. Bir
0: Evet.
1: tarafta gitaristler, udiler, kanuncular, kemancılar bir tarafta çalışır. Beni en çok cezbeden böyle uzaktan o sesleri duymaya başladığım zaman cezbedilerek oraya gidiyorum gibi gelirdi yani. Okul öyle bir yerdi. Bir de okulda hiçbir müzik dersi bana ders gibi gelmedi. O
0: Evet.
1: açıdan çok şanslıyım. Çünkü çok sevdiğim için.
0: Senin şöyle bir şansın da vardı. Yani
1: Evet.
0: deden, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Şemsi Yaslıman'ın
1: Devre
0: da
1: Hasan olsun.
0: torunusun.
1: Evet.
0: Sen zaten bir genlerden geliyorsun.
1: Evet.
0: Bu da senin için çok kıymetli olmalı.
1: Tabii. Dedem hayatın içerisinde anlamlar bulmayı severdi. Yani boş yaşamayı sevmeyen bir adamdı. Yani yaşamın altını doldurmayı, onda bir anlam bulmayı, karalamayı seven bir insandı. Zaten birçok da şiiri var.
0: Evet.
1: Yani ozan nedir? Ozan güncel durum hakkında o durumun ruhunu kendi içinden beslenerek şiirleştirebilen, onlarla ilgili yazılar yazabilen, üretebilen
0: Ne güzel.
1: insan anlamına geliyor. Bu benim için dediğin gibi bir şans da hakikaten öyle
0: Evet.
1: bir insanı izliyor olabilmek.
0: Allah rahmet
1: Oradan
0: eylesin.
1: geldik çok şükür.
0: Serhan, şimdi 2009-2008 yıllarına gidiyoruz ve seninle beraber stüdyoda beraber çaldığımız, benim albüme eşlik ettiğim bir eser var. Umut Rüzgarı.
1: Umut Rüzgarı, evet.
0: Hatta sen, ben ve Ömer'le beraber, Ömer de kahon çaldı bize.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun o parçayı.
1: Hatırlıyorum tabii, unutur muyum? Çok
0: Şimdi
1: güzeldi.
0: onu seninle seslendirmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Umut Rüzgarı.
1: Evet.

0: Serhan'cığım, ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik.
1: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Ne demek?
1: Benim için çok değerli anlardı. Çok sevdiğim müzisyenlerle birlikte burada çok güzel tınılarla müzik yapmış olduk. Ben teşekkür ediyorum
0: Ne demek?
1: çağırdığınız
0: Bizim
1: için.
0: programımız biraz öyle. Aslında senin gibi enstrümanını iyi çalan ve gönlünü veren güzel ifadelerle bize onu anlatan insanları daha çok ağırlamayı düşündüm.

0: düşündüğümüz bir program. Sen de onlardan bir tanesiydin. Çok teşekkür ederiz.
1: Eksik olmayın. Uzun soluklu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun
0: çok
1: program.
0: Çok sağ ol. Şimdi güzel bir türküyle, yine bir Aşık Veysel eseriyle, Kara Toprak ve arkada da İbrahim Kalın hocamızın bir fotoğrafıyla, güzel tınılarla, güzel improvizelerle beraber çalışsa, hatta sen de bize eşlik edersen çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki. Zevkle, ne demek.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Tekrar
1: teşekkür
0: ayaklarına
1: ederim.
0: Sağ ol.

0: Bazen doğduğumuz şehir demektir. Bazen de çocukluğumuzun geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğin bir bayrak.
1: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı bak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Bazı geceler vardır ki takvim yapraklarından sadece bir tarih olarak kalmaz. Bir milleti adeta hafızasına kadar.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Hayat insana verilmiş ilahi bir emanettir. Peki modern insanın ve yaşlı dünyanın belki de bu hayatta en fazla ihtiyacını hissettiği duygu nedir sizce? İmanın ilk meyvesi olan merhamettir. Ondan uzak bir gönül için hayat sahibidir denilemez. Merhamet ve şefkat iki sıcak kanat. Öyle sıcak ki tüm yaratılmışlar bu kanatların altına sığınmak istiyor. Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam size kimin cehennemden, cehennemin de o kimseden uzak olduğunu söyleyeyim mi diye sual ettikten sonra şöyle buyurdular. O kimseler nazik, müşfik, cana yakın ve yumuşak huylu olanlardır. İnsanın insana, insanın tabiata, insanın bütün mevcudata merhamet ile dokunması gerektir öyle değil mi? Gönlümüzden gönlünüze sonsuz selam olsun. Semavi hisler başlıyor.

0: Efendim hoş geldiniz tekrar. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Doktor Asım Akkuş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldin sevgili
1: hoş
0: Asım.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsın, iyisin inşallah.
1: Vallahi hamdolsun, böyle güzel atmosferi görünce, böyle güzel sazendeleri, ortamı, stüdyoyu ve zat halinizi görünce
0: estağfurullah.
1: İnsan gerçek manada mutlu oluyor.
0: Eyvallah.
1: Allah razı olsun.
0: Çok güzel bir eserle girdik.
1: Evet.
0: Hamza Nigari'ye ait bir küfte.
1: Evet.
0: Ve bestesi benim babacığıma ait.
1: Evet. Halil abiye selam olsun buradan.
0: Eyvallah, selam olsun buradan. Şöyle açalım mı konuyu?
1: Evet.
0: Aşkın bir kitabı yok.
1: Evet.
0: Aşk dersi diye de bir şey yok.
1: Evet.
0: Fakat aşka düşmek var ya, aşkın içine düşmek, dalmak var. Okuduğun ilk eserde zaten aslında bunu anlatıyor. Hamza Nigari,
1: evet,
0: Hazretleri'nin güfteleri bize bunu anlatıyor. Kendini ateşten bir aşk denizine atan ve aşktan yanan bir zat.
1: Ya.
0: Buna ne için not aldım hocam, lütfen. Senin için aşkı dinleyelim biraz.
1: Efendim şimdi Arapçada muhabbet diye bir kelime var.
0: Eyvallah.
1: Muhabbet, hububiyet, sevgidir.
0: Eyvallah.
1: Sevginin karşılığı gerçek manada hakikat sevgisi ise aşktır.
0: Eyvallah.
1: Aşk olunca da meşk olur.
0: Meşk
1: biz
0: olur.
1: Aslında onun neticesini icra ediyoruz çok değerli sazende hocalarımızla. Onun için aşık olan kişinin yaptığı iş kalitelidir abi.
0: Ya, süper.
1: Hani diyor ya, aşık isen gel durma, dön Mevla'nın aşkıyla.
0: Allah
1: bugün
0: Allah.
1: Canı gönülden dön Allah deyü deyü.
0: Allah
1: diye,
0: Allah.
1: Onu döndüren de aşk, bize söyleten de aşk. Çok değerli Kanuni hocamıza çaldıran da aşk abi.
0: Asımcığım, sohbet çok güzel ama eserle de taşlandıralım mı? Ne dersin?
1: Estağfurullah.
0: Aşkımız meşk olsun mu?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Asım'cığım.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir icra, çok güzel bir aranje. Çağrı abi senin de eline sağlık. Sevgili abilerim hepinizin eline gönlüne sağlık. Ben şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum sana Asım'cığım. Bence Musiki Aşkın Lisanı sence nasıl?
2: Aslında yaptığın işin bir önemi yok. Yaptığın iş aşkla yapılıyorsa neticede hangi mesleği yapıyorsan o ona sirayet ediyor. Liyakat üzerine bir de aşk oldu mu ya, sanat oluyor abi.
0: Eyvallah.
2: Eğer sadece liyakat olunca o rutin bir iş oluyor. Ama değil ona mi? Bir de aşkı geçirdiğiniz zaman işte o
0: orada
2: o, o ceketten o sanatı ya görüyorsunuz. O terzinin sadece mahareti değil aynı zamanda severek bu işi aşk ile yaptığını görüyorsunuz. Aşk ile, sevgi ile ve üzerinde tabii ki liyakat ile bir şey taşlandırdığınız zaman her ne olursa olsun adı sanat olur. Biz de bunun musikisini yapmaya acizane hep birlikte gayret ediyoruz.
0: Biz de aşk ile bir eser daha yapalım mı?
2: Eyvallah.
0: Eyvallah.
2: İsterseniz tabii ki.

0: Ağzına sağlık.
1: Allah razı
0: ya
1: olsun.
0: Ne güzel ettin geldin.
1: Estağfurullah. Allah ben mutlu oldum. Böyle gerçek manada yani müziğin böyle kaliteyle icra edildiği yerde insan okuyası geliyor.
0: Eyvallah.
1: Sürçülisan ettiyse kaf
0: olaya. Estağfurullah, yani. Estağfurullah. Bu okuduğun, icra ettiğimiz eser aynı zamanda bir irfan türküsü.
1: Evet,
0: irfan. Değil mi? Yani ne irfan
1: türküleri. Abi Anadolu irfanı çok değerli ya.
0: Değil mi ya?
1: Gerçekten çok değerli. Şimdi mesela bir babaanne görürsün. Okuma yazması yoktur ama sana bir bakışıyla nasıl oturulur?
0: Ya.
1: Nasıl davranılır? Büyüğe nasıl olunur? Küçüğe nasıl davranılır gösterir. Bu irfandır abi.
0: Kesinlikle.
1: İrfanı bir millette irfan öyle güçlüyse, kuvvetliyse o millet Allah'ın izniyle çok güzel sanat eserleri de üretir.
0: Hiç şüphesiz.
1: Büyük gelişmeleri de imza atar. Mevla bundan bizi geri tutmasın yani.
0: Amin.
1: Temennimiz o.
0: Hiç durmayalım. Bir eserle daha devam edelim.
1: Eyvallah. Hay hay efendim.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: Muhammed sallallahu.
1: Allah Allah, ağzına sağlık Asım'cığım. Vallahi Allah, çok güzel program çok oldu. Programımızın güzel sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Ya tavırlı okuyorsun.
2: Estağfurullah.
1: Bu üslup tavır nedir? Nasıl olmalıdır? Böyle çok kısa bir motto cümle alabilir miyim senden?
2: Sadece birkaç cümle söyleyeyim. Meşk olacak abi.
1: Eyvallah.
2: Meşkten kastımız ne biliyor musun? Bir hocan olacak. Hocanın tavrı olacak. Ve hangi alanda? Halk müziği ise halk müziği. Tasavvuf müziği ise tasavvuf müziği, sanat müziği ise sanat müziği. O tavrı o hocadan ve o hocanın tavsiye ettiklerinden beslenirsen bu iş tavırlı olur.
1: Eyvallah.
2: Allah'ın izniyle bu yolda yürüyoruz bizler.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok mutlu olduk. Çok güzel bir bölüm oldu. Hazreti Mevlana'nın şu duasıyla huzurdan izin isteyelim. Allah'ım, lisanı ağızda olanı değil, lisanı gönülde olanlara yar et bizi.
2: Amin.
1: Tebessümü simasında olanı değil, tebessümü gönlünde olanlara kat bizi.
2: Amin.
1: Aşkı tende sananı değil, aşkı ruhunda can bilenleri arat bizi.
2: Eyvallah.
1: Amin.
2: Amin.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: ...11-17 Temmuz arasında binde Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz efendim. TRT Müzik ekranlarında da Zamane bir tane. Başka Zamane yok.
0: Doğru, Zamane bir tane. Ama başka programlar var tabii. Hepsi tabii. Birbirinden değerli programlar.
1: Evet.
0: Efendim hoş geldiniz Zamane'ye, Zamane ekranlarına. Bu değerli ekip, hepsini tanıyorsunuz artık. Şöyle alkışlar, orkestra.
1: Yeşiller giymişler.
0: Ekibimiz bugün koyu yeşil. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bizler de yeşillendik.
1: Evet.
0: Beyaz, işte çiçekli renkler.

0: derken.
1: Benimki birazcık daha böyle Çorum işi, bahar çiçekli mi çekti, değişik. Allı güllü derler bizim orada.
0: Ben Çorum'da böyle bir renk görmedim. Deniz rengi hiç görmedim yani. Çorum'da deniz var mı bilmiyorum.
1: Ya şimdi
0: Akdeniz işi gibi geldi bana.
1: bizde de ırmak var, Kızılırmak var. Ne yapalım? Öyle değil mi?
0: Kızılırmak burada.
1: Efendim, güzel esprili bir başlangıç yaptık. Bugün çok güzel, çok kıymetli konuklarımız var. Çok eğlenceli eserler hazırladık sizlere. Uğur'un da bahsettiği gibi biz her hafta buradayız ve her hafta sizleri bekliyoruz. Bugün yine stüdyomuzu dolduran çok kıymetli izleyicilerimiz var. İçlerinde ben tanıdık simalar görüyorum. Şimdi değerli öğretmenimiz eşliğinde, okul müdüremiz eşliğinde Muazzez Karaçay İlkokulu'nun velileri ve öğretmenleri burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Nice programlarda yine görüşürüz. Her zaman bekleriz efendim.
2: Hoş geldiniz.
1: Evet sevgili Uğur.
2: Şimdi böyle dedi ya çiçekler böcekler gibi bezenmişiz diye. Arada bir Umut da Akçay'a gider. Orada bir
1: Giderim tabii.
2: yüzer gelir. Şimdi bu türkü de çok Akçay'a uzak değil.
1: Edremit canım.
2: Evet,
1: Akçay Edremit'e bağlı
2: Edremit.
1: biliyorsun.
2: Şöyle Edremit'in gelini diyelim efendim.
1: Ege'ye bir gidelim.
2: Ege'ye bir gidelim. Oradan da o bölgede yaşayan dostlarımıza selamlar olsun efendim.

0: Teşekkürler efendim. Selamlar Balıkesir'e, Edremit'e.
1: Sağ ol Koca Yörük. Sazına sözüne sağlık. Efendim, Ege türküleri, şimdi teke türkülerini Uğur söylüyor ama Ege türküleri de sevgili Uğur Öner'e bir başka yakışıyor değil mi?
0: Teşekkür ederiz.
1: Kesinlikle.

0: bizim bu taraflara doğru gelelim.
1: Şimdi bu arada bu ayva turunç nar da bizim Ege'de çok olur yani. Özellikle
2: Bir dakika.
1: Akdeniz'de de çok olur. Ben mesela bu turunç nar turuncu görmedim şeyde, o Çorum'da falan görmedim yani.
2: Şimdi şöyle.
1: Onu da görmedim.
2: Ayva turunç tabii ki böyle hani burada bir hayal durumu da söz konusu. Demek ki hayal gücümüz çok yüksek bizim yani. Değil
1: Hani
2: mi?
1: olsa da yesek diyorsun yani.
2: Tabii olsa da yesek de anlamında da söylemiş olabilir yani.
1: Peki o zaman olsun da yiyelim hadi bakalım. Bir ayva
2: Efendim
1: turunçlarım var.
2: Gırş haline gidiyoruz. Ayva turunç narım var diyeceğiz. Neşet Baba'yı yad edeceğiz. Burada alkışlarımızın hepsi Neşet Baba'nın ruhuna gitsin.

0: Bravo.
1: Zeynep Başkan. Umut Ayvaz.
2: Efendim, Karadeniz'in kraliçesi karşınızda.

0: Ve Karadeniz'in kralı.
1: Kemençenin kralı.
0: Benim için Kemençenin kralı Umut Ayvaz.
1: Krali derler değil mi?
0: Krali.
1: Derler. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sana.
1: Ya ne güzel bir açılış oldu.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programınız o kadar güzel ki. Yayık ayranı gibi. Çok lezzetli.
1: Karadeniz tereyağı gibi değil mi bir de?
3: Elbette. Oo. Yayık ayranı lezzetli olur. Türkülerde yani. Orijinal olduğumu, otantik olduğumu, o lezzeti, o tadı veriyor, o tadı hatırlatıyor.
1: Şimdi
3: alkışlamak, kutlamak lazım. Kutluyorum hepinizi.
0: Gelirken bize Karadeniz'den ekmek getirmişsiniz. Çok, çok teşekkür ederiz.
1: Trabzon ekmeği gelmiş
0: Trabzon
1: bize.
0: Trabzon ekmeği geldi bize.
3: Evet, Vakfı Kibri ekmeği getirdim. Stüdyolarımızın başındaki değerli misafirlerimize hem hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyenler, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül arzu ederdi bütün arabaları komple ekmek doldurup getirmek. Alabildiğimiz kadar getirdik.
0: Bir dahaki sefere diyelim
3: bunu. Bir dahaki sefere. Ya da sizi Trabzon Vakfı Kebri'ye bekleyeceğiz Sonya'yı artık.
1: Evet. Yerinde taze taze yemek en güzeli.
0: O zaman devam edelim hiç durmadan. Hiç durmadan devam edelim. Sizin sesinizi özledik biz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ne söyleyelim? Yaktın beni güzelim mi diyelim?
3: O vakit potpourri'den önce Koryanalı Hüseyin Köse rahmetle anıyoruz alkışlarınızla. Çok lezzetli türküsü var. Yaktın beni güzelim, yaktın da ettin ozan. Cennet yüzü görmesin, yar aramızı bozan.
1: Haydi bakalım. Haydi umudum.

0: Vallahi harika oldu ya, çok güzel.
1: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sevgili Umut,
2: İnsan
1: senin de
2: çalarken de mesela dinlerken de kendinden geçiyor, çalarken de kendinden geçiyor. Karadeniz'in öyle bir özelliği var. Yani insanı kendinden geçiriyor müziği. Ben öyle hissediyorum mesela.
3: Hele de o türküleri güzel icra eden olduğu zaman daha da lezzetli, sofra kurar gibi. En lezzetlisinden Umut Hocam.
2: Şöyle bir şey oluyor.
3: Muhteşem.
2: Toprak...
3: Umut Hocam'a teşekkür ediyorum, alkışlar rica ediyorum.
1: Umut Ayvaz'a kocaman bir alkış.
3: Aranızda dilek tuttum.
2: Peçetemiz de yok. Alnını silemedik. Şöyle alnını silmek istedim. Peçetemiz yok. Silemedim. Baksana adam terledi. O kadar işine önem veriyor ki, o kadar sahip çıkıyor ki böyle. Tabii. Ter atıyor işte yani. Şimdi emek var efendim bu işte, gördüğünüz gibi.
1: Yayından
2: emek
1: önce...
3: Emeksiz rahmet olmaz.
1: Yayından önce sevgili Umut dedi ki, vallahi dedi, annemle babam dedi, yaylaya gidiyorlar ya da köye gidiyorlar dedi belli bir süre. Bana diyorlar ki hep biz zamaneyi izliyoruz, bizim çocukları izliyoruz dedi. Sizi çok seviyor, size selam söyledi dedi. Ben de dedim ki ellerinden öperiz ama sen de yayında bir iki kelam et.
2: Evet.
1: Anneye babaya bir selam.
2: Kurban oldum.
1: Umut Ayvaz bize bir şöyle kısaca, hani biz seni tanıyoruz. Biz gönül dostuyuz seninle. Senin sazın, aynı zamanda da sözün biz hep takip ettiğimiz üzere mükemmel derecede gidiyor ama birazcık da şöyle bir iki kelam etsen, sen dedin ben konuşmam ama konuşursun ya bence.
4: Biz çalalım bence ya.
1: Hoş, bir şöyle bir anneye babaya olsun bir selam gönder ya.
4: Anneme babama çok selamlarımı iletiyorum kendime. Ordudalar.
3: Kemençem konuşuyor zaten diyor.
2: Evet. Şimdi Zeynep Başkan'la ilk yan yana geldiğimizde bana dedi ki, Bursa'da eski programlarda buluşmuştuk. Sen o zaman hep çalıyordun, hiç söylemiyordun dedi. Sesin de ne güzel. Ondan sonra duydum sesin de güzel. O zamanlar niye söylemiyordun dedi. Vallahi o zaman çekiniyordum dedim. Sonradan sonra da açıldım. Umut da öyle. Sesi çok güzel ama açılamadı. Onu da yavaş yavaş açacağız yani.
4: Sonra durduramam diyor.
1: Umut zaten diyor şimdi ya, hani açılmam yayına denk gelir. Açılırım, susturamazsınız. Size sıkıntı olur diyor. Senin gönlün nasıl istiyorsun?
2: Açılıyorsan
1: sen zaten
2: açılım.
1: Sazını konuşturuyorsun. Evet. Evet, koca yürük.
2: O da yayla çiçeği gibi. Vakti zamanı gelince açılıyor, sonradan zamanını bekliyor efendim. Öyle bir üstadımız sağ olsun.
1: Hadi bir yayladan başka yaylaya geçelim. Hangi yayla bu?
2: Şimdi bu Goçaş yaylası. Bu Acıpayam'ın ve Yeşilova'nın arasında çok güzel bir yayla o bölgede. Ve bu yaylaya çok güzel türküler yakılmış. Onlardan birisi bu. Goçaş derler yaylamızın adına. Karadeniz'de de yayla kültürü var. Akdeniz'de, Toroslar'da aynı şekilde yörüklerin yayla kültürü var. Çok da benzeşiyor çoğu yerleri. İşte bizde kabak kemane, onlarda kemençe. Bizde sipsi, onlarda tulum oluyor. Ben de bu programa özel olsun diye siz yol havası okudunuz. Ben de bizim yöreden bir gurbet havasıyla şöyle gireyim. Arkasına da bir yayla havası bağlayayım o zaman.
3: Ne de güzel.
2: Haydi bakalım. Teşekkürler.

0: Efendim zamanının bülbülleri ötüşüyor işte. Zeynep Başkan, Umut Sünnoğlu. Çalgılarında Umut Ayvaz kemençede ve değerli orkestramız. Daha güçlü alkışlar onlara gelsin.
1: Yüreğiniz var olsun.
2: Tebrikler.
0: Teşekkürler.
2: Harikaydı. Şimdi yine o yayladan bu yaylaya doğru bir gelelim. Sizlerin yine seslendireceği çok güzel eserler var. Burada bakıyorum kapısının önünde diye başlıyor. Gerisini siz anons etmek ister misiniz?
1: Kapısının önünde yeşiller pazıları, Kuko Dal'dan aşağı ve Asmam Senin Dalından adlı üç türküden oluşan potforimiz var. Bu üç türkünün derlemecisi Volkan Konak abimize ait derlemesi. Rahmetle yad etmiş olalım.
2: Evet sevgili Umut.

0: Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık.
1: Ağzınıza sağlık. Sevgili Umut, eline sağlık senin de. Harikaydı. Eyvallah.
2: Bu akşam Karadeniz'de oldunuz.
1: Evet, biz bu akşam, biz artık kim gelirse oralı oluyoruz zaten de. Bu akşam da Karadeniz'de olduk. Gerçi benim memleket Orta Karadeniz. Ben kurtarıyorum. Uğur biraz düşünsün de.
3: Benim de

0: Yaşlı Karadeniz. Şimdi Umut'a sıra tabii ki. Yöreler tabii, Karadeniz yöresi de çok önemli bir yöremiz.
1: Evet.
0: Biz aslında çok uzun süredir planlıyorduk bu kavuşmayı. Geçen seneden beri bir Karadeniz yöresi yapalım diyorduk. Bugüne nasipmiş. İyi ki geldiniz. Yani Anadolu'yu birlikte kucaklıyoruz. Her yöresi bizim için çok önemli o yüzden. Şimdi Umut sizi bir başka bir yöreye götürecek şimdi.
1: Ankara'ya geliyoruz şimdi.
2: Buradayız.
1: Malum Ankara'dayız. Bir Ankara türküsü söyleyelim.
0: Türkülerle yolculuk ışınlanma gibi. O kadar basit. Işınlanmayı biz bulmuşuz aslında bak. Hemen Karadeniz'den Ankara'ya ışınlanabiliyoruz yani. Bizim için basit.
1: Bülbül'e su verdim, altın tasılan diyeceğiz efendim. Bilenler varsa eşlik etsinler. Sevgili konuklarımız, sizler de eşlik ederseniz bizler de çok keyif alırız. Evet dostlar. Ankara işi olduğu için bağlama darbuka biz beraber gireriz değil mi Berat abi? Eyvallah.
0: Yılların eski demediği darbukacı Ankaralıların.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Eyvallah.
1: Harika.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim, zaman böyle su gibi akıp geçiyor tabii. Şimdi hemen vakit kaybetmeden türkülerimize devam edelim istiyoruz. Yine Karadeniz'e gidiyoruz tabii ki, değil mi? Gelemedim.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: ...11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Evet, memleket bazen doğduğumuz şehir demektir. Bazen de çocukluğumuzun geçtiği sokak. Bazen de uğruna hiç düşünmeden canını ortaya koyabildiğin bir bayrak. Az önce hep birlikte efendim söylediğimiz o ezgi aslında milyonlarca insanın ortak hafızasında yer eden bir sevdanın adıydı.
1: Hoş geldiniz efendim. Başka sahnede bu akşam türkülerle, şarkılarla ve gerçek hikayelerle millet olmanın ne demek olduğunu birlikte hatırlayacağız. Çünkü bazı geceler vardır ki takvim yapraklarından sadece bir tarih olarak kalmaz. Bir milletin adeta hafızasına kazınır İsmail'cim.
0: Evet, 15 Temmuz'da işte böyle bir geceydi. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor ve bu toprakları bizlere vatan yapan bütün kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz efendim.
1: Bu gece söyleyeceğimiz her eser Anadolu'nun farklı köşelerinden yükselen aynı duygunun sesi olacak. Çünkü bu toprakların türküsü de bir, sevinci de bir, acısı da bir ve en önemlisi bayrağı bir. İsmail, ilk olarak bize ne söylemek istersin bu gece?
0: Evet, ben bir babanın evladına bırakabileceği en kıymetli mirası anlatan o anlamlı şarkıyı söyleyeceğim Canancığım. Evet, bir oğlum diyeceğim.
1: Sahne senin.

0: Evet.
1: Bravo İsmail.
0: Her yiğidin ardında hep duasını hep hissettiği bir annesi bir babası olur herhalde. Şimdi öyle bir güzel türkü okuyacaksın.
1: Şimdi o duaların, o nasihatların söz bulmuş hali gelecek. Çok güzel bir eser. Benim de çok sevdiğim bir eser. Ana öğüdü diyeceğiz. Günün anlam ve önemine de bence çok yakışacaktır İsmail'cim.
0: Sahne senin.
1: Teşekkür ederim.

0: olsa dünya mahvolur.
1: Ellerinize sağlık kıymetli orkestra arkadaşlarımız. Ağzına teşekkür sağlık. Ederiz.
2: Yüreğleri dağladın.
1: Sulha gelin ey insanlar, yoksa dünya mahvolar. Aslında tek cümleyle özeti değil mi?
2: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail'cim. Şimdi Ege bölgesine uzanacağız. Ege dağlarından yankılanan bir zeybek ezgisinde cesaretin ve özgürlüğün izlerini senden dinleyeceğiz. Keyifle dinleyeceğiz.
2: Evet efendim, kurtuluş mücadelesinde evet Efeler milletin umudunu omuzlayan isimsiz kahramanlardandı. Şimdi onların vakur duruşunu anlatan bir şarkı geliyor efendim. Evet, eğilmez başın gibi diyeceğiz.
1: İsmail Özkan sizlerle.

0: Bravo.
1: Evet. Şimdi Canancığım, gerçekten vatan sevgisi gerektiğinde kendi hayatından vazgeçip milletin geleceğini yaşatmak. Dolayısıyla Çanakkale bunun en büyük şahididir. Daha ömrünün baharında o cepheye koşan nice genç ve ardında yarım kalan hayaller bıraktı, değil mi?
0: Evet İsmail'cim, maalesef bazı türküler genç yaşta vatan uğruna toprağa düşen bütün evlatlarımızın ortak hikayesi gibi. Şimdi söyleyeceğim türkü de genç yaşta toprağa düşmüş bütün vatan evlatlarımızın aziz hatırasına ithafen olsun. Sen küçüksün, ölemezsin diyeceğiz.

0: Evet.
1: İsmail, bu toprakların her dağı, her taşı nice hikayeye, nice fedakarlığa tanık oldu değil mi?
0: Evet efendim, Anadolu'nun dağları kimi zaman hasretin, kimi zaman kavuşmanın, kimi zaman da vatan sevgisinin

0: Ağzına sağlık İsmail. Duygulandırdın bizi.
1: Evet, duygulanılmayacak gibi değil. Zaten ne varsa türkülerde var, yaşanmışlıklarda var. Evet, şimdi rotamızı yine Türkiye'mize çevirelim.

Evet. Bu gecenin en özel eserlerinden biri oldu. Ölürüm Türkiye'm dedik. Şimdi de başka sahnenin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarından biri. Hiç kuşkusuz değerli orkestramız.

0: Evet. Bu gecenin en özel eserlerinden biri oldu. Ölürüm Türkiye'm dedik. Şimdi de başka sahnenin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarından biri. Hiç kuşkusuz değerli orkestramız. Aslında görünüyorlar ama isimlerini tek tek telaffuz edemiyoruz zaman kısıtlılığından dolayı. Onlardan güzel bir eser mi dinlesek
1: İsmail?
0: Evet,
1: şimdi onların ustalığıyla Ege'nin vakur duruşunu, Zeybek'in asaletini dinliyoruz efendim. Buyurunuz.

0: Evet. Sevgili Canancığım gel bakalım.
1: Ben yerimde oynadım. Bu sen arada, sahnede oynadın.
0: Tüm arkadaşların gönüllerine sağlık. Ellerinize sağlık. Evet Canancığım, gönül bağları kilometrelerle ölçülmez. Aynı dili, aynı ezgi, aynı hüznü paylaşan yürekler birbirine her zaman yakın oluyor.
1: Şimdi ortak hafızanın en dokunaklı eserlerinden biri geliyor. Kerkük'ün Zindanı.
0: Harikasın.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo, ağzına
0: sağlık. Gel İsmail'cim.
1: Evet.
0: İsmail, tarih boyunca bu millet vatan söz konusu olduğunda nice destanlar yazdı, değil mi? Arkasına bile bakmadı.
1: İşte onlardan biri de Plevne'de Gazi Osman Paşa'nın destansı direnişi. Onun kahramanlığı hala milletimizin hafızasında, hala yaşamaya devam ediyor. İstersen şöyle bir Tuna Nehri akmam diyor diyelim mi?
0: Keyifle dinleyeceğim.

0: Evet. Sevgili Canancığım.
1: Geldim.
0: Asırlardır aynı gönül iklimini paylaşan Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği. Evet, milletimizin en kıymetli bağlarından biri biliyorsun hiç kuşkusuz.
1: İsmail, bu kardeşliğin en güzel sembollerinden biri de çırpınırdı Karadeniz olsa gerek. Yeri gelmişken seslendireyim mi?
0: Haydi söyleyelim Canancığım.
1: Buyurun bakalım.

0: Evet, çok şükür elhamdülillah. Türk'ün o şanlı bayrağını da astık Allah'ın izniyle. Selam olsun kardeş Azerbaycan'a.
1: Selamlar olsun efendim.

0: Evet, bu millet en zor günlerde bile umudunu kaybetmeyerek efendim bugünlere geldi.
1: Şimdi de umut veren bir türküyle devam etmek istiyorum. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama.

0: Efendim, gün batar, geceler geçer ama bazı izler ömür boyu silinmez.
1: Evet, yüreğimizde daima yaşayacak bütün kahramanlarımızın aziz hatırasına ithafen ben de bir şarkı söylemek istiyorum. Evet, batan gün kana benziyor diyoruz efendim.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Bir milleti ayakta tutan geçmişini unutmaması, bugününe sahip çıkması ve geleceğe umutla bakabilmesidir.
1: Evet efendim, biz de bu akşam türkülerle ve şarkılarla o ortak hafızayı bir kez daha yüreğimizde hissettik, yaşattık. Efendim, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bu topraklara vatan diyebilmemizi sağlayan bütün kahramanlarımızı saygıyla selamlıyoruz efendim. Evet, son eserimizi ise uğruna destanlar yazılan en kıymetli değerimize armağan ediyoruz. Bu bayrak. Efendim, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Allez, yassa.
1: Saygıdeğer konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Sizi bu akşam çok güzel müziklerle kalbimizin en güzel köşesinde ağırlamak istiyoruz. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk. Selen'cim hoş geldin.
2: Ya ne şahane bir karşılama bu gerçekten. Çok gerçekten hoş bulduk. Mi? Çok güzel oldu.
1: Nasıl dans ediyorum ama?
2: Harikasın.
1: Diyorlar her ki zaman. Böyle dans etme. Diyorum ki Mustafa Sandal böyle 30 sene dans etmiş. Müsaade ben de bir 5 dakika böyle dans
2: Sen
1: edeyim
2: de bir
1: diyorum.
2: Çalma pozisyonu evet. Oluruz da bu sana ait bir şey. Yapabilirsin arkadaşlar dans edebilir.
1: Lütfen arkadaşlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ben ve arkadaşlarım adına şimdiden sana çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel şarkılar hazırladığını da biliyorum. Çünkü bize gönderdin oradan biliyorum.
2: Selen'cim. Keyif aldınız.
1: Sen oyunculuğun haricinde bayağı da profesyonel müzisyen olarak bu müzikle ilgileniyorsun. Onu biliyorum, görüyorum. Seviyorsun. Bu ilgi nereden geliyor ve neler yapıyorsun müzikle alakalı?
2: Ben profesyonel demeye utanıyorum açıkçası kendim adına böyle dostları görünce ama hani nacizane hani çocukluğumdan beri hayatımda olan bir şey müzik.
1: Ama profesyonel

0: Ekiplerle çalışıyorsun, o var mı
1: Evet,
0: bunda söyledi?
1: çalışıyorum. Tabii, çalışıyorum. Hani bir de konservatuar tiyatro bölümü mezunuyum. Orada hep müzik bölümüyle beraber de bir eğitim hayatımız olduğu için çok fazla arkadaşım oldu ve genelde de ben müzik bölümüyle hep vakit geçirdiğim için beni müzisyen zannediyorlardı. O kadar seviyorum çünkü. Hani oyunculuk kadar müzik hep böyle paralel ilerledi hayatımda. Nereden kaynaklanıyor diyeceksin. Herhalde iki ailemle ilgili bir şey. Anne tarafında da baba tarafında da müzisyen akrabalarım var. Profesyonel anlamda da olsun, amatör anlamda da olsun. Dedem köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Mandolin, keman çalardı.
0: Ya.
1: O çocuklarına aktardı. Bizim ailede herkes bir enstrüman çalar. Babam bağlama, ut, keman. Yani ne verirseniz eline çalar. Amcalarım öyle, halalarım öyle. Çalarız, söyleriz. Anne tarafında Cameron Aziz piyanist, müzisyen akrabamız olur. Böyle böyle çeşitli
0: Daha ne? Ya
1: hikayemiz
0: senin müzisyen olma gibi bir zaten şansın
1: Ya evet, herkes
0: yok
1: çalıp
0: gibi.
1: söylediği için
0: Evet,
1: öyle. Ben de öyle bir
0: güzel.
1: eve doğunca şansımız oldu diyelim.
0: Peki şimdi son zamanlarda görüyorum yani bu Barabar diye bir grup var.
1: Evet.
0: Yani diye bir grup demek ayıp olabilir ama hani ben tüm kalbimle ve samimiyetimle konuşuyorum. Ne kadardır onlarla çalışmaya yeni başladın zannediyorum
1: Yeni
0: değil mi?
1: başladık. Barabar'ın yeni projesi olan Hep Barabar çalışmasının içine dahil olduk. Serkan Keskin'in bizi davet edişiyle beraber. Aslında çok uzun zamandır hayallerinde olan bir projeydi. Bu arada Barabar 10 yıllık bir grup
0: Biliyorum.
1: neredeyse. Fırat İkisivri'yi Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in beraber kurdukları. Şimdi ise Hep Barabar olarak başka bir
0: Hep
1: formatta.
0: beraber.
1: Aynen, kalabalık böyle oyuncu
0: Çok
1: arkadaşlarla
0: güzel.
1: beraber birbirimize iyi gelelim, çalıp söyleyelim, muhabbet edelim diye. Serkan'ın bize çağrısıyla böyle koşa koşa gittik. Bu arada o albüme dönüşecek. Neredeyse böyle 20 sanatçının türkü söylediği yeni bir albüm geliyor. Fırat İkisivri yaptı aranjelerini. Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık. Bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum. Turneye gidiyorum. Oyuna mı? Hayır, konsere
0: Çok
1: diye.
0: karizmatik değil mi ama?
1: Ya çok hoşuma gitti. İnanamazsın işte, kulaklığımı aldığım ilk gün. Benim bir kulaklığım var. Müzisyenler mi benim diye böyle hava atıp duruyorum. Hani bu dünyaya şimdi açıkçası bir tık daha profesyonel anlamda dahil olmuş olabiliriz. Bakalım.
0: Valla müzik tabii ben de babadan aileden müzisyen olduğum için bana bazen soruyorlar işte ne zamandan beri müzisyensin? Bilmiyorum diyorum aslında. Çünkü babam ne zaman başladıysa ben o andan itibaren müzisyen olmuş oluyorum otomatik olarak. Benim kızım müzisyen, eşim müzisyen, kardeşlerim müzisyen.
1: Öyle
0: Tabii
1: oluyor, değil mi?
0: yani tamamen bir hayat müzisyen hayatı diye bir şey dedikleri bir şey var
1: Tabii
0: ya. Evet, o
1: tabii.
0: doğuştan gelen bir şey aslında.
1: Aynen öyle,
0: Doğduğun andan
1: aynen.
0: itibaren. Burada sevgili Mehmet Akatay yani bütün aile müzisyen değil mi Mehmet abi?
1: Ya ne
0: Can
1: güzel.
0: Olgun, Tolga Kılıç, Baba Davul. Yani Baba Davul da
1: Baba
0: babası
1: davul.
0: davul çalıyor. Benim babamla beraber çalışmışlar yıllardır. Şimdi biz beraber çalışıyoruz
1: Ya ne
0: yıllardır.
1: güzel.
0: Ya.
1: Ama siz tabii tamamıyla bu iş sizin işiniz. Hani benim aileme baktığımda kardeşim sadece profesyonel. O gitardan mezun oldu. O bu işi böyle başka türlü yapma yoluna girdi ama ailede bizde şey, hobi anlamında yani bir araya gelindiği zaman çalınır, söylenir. Hani
0: Çok
1: bu
0: güzel
1: bizim
0: ya.
1: geleneğimizde olan bir şey. O
0: O zaman
1: yüzden
0: madem biz hep beraber bir araya geldik.
1: o zaman bir
0: Bugün
1: şarkı mı?
0: de hadi bir şarkı söyleyelim.
1: Tamam. Ben sadece şunu söyleyebilir miyim?
0: Tabii
1: Bugün
0: söyleyebilirsin.
1: sana seçtiğim şarkıları gitarla ya da piyanoyla ilk çaldığım, ilk seslendirdiğim şarkılar ve söylemekten çok zevk aldığım çocukluğumun, gençliğimin en özel şarkıları diyebilirim.
0: Aa, ne güzel o zaman çok
1: Evet.
0: güzel bir anı da bırakmış
1: Evet,
0: olacağız yani
1: aynen öyle.
0: kendimize.
1: Ya o yüzden çok anlamlı bir program
0: Çok
1: olacak bu benim
0: sevindik.
1: için.
0: Vallahi o zaman çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Böyle bir repertuar
1: teşekkür ederim.
0: seçtiğin için. O zaman hadi.
1: Hadi. Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldığım. Bir adam. Sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var, benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum, düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Selen'cim, şimdi peki şu anda yeni bir proje, yeni bir oyun, müzikal ya da ne var şu anda yaptığın?
1: Benim şimdi oyun atölyesinde 4. sezonumda Kırlangıç isimli oyunumuz devam etmekte. 2 kişilik bir oyun. Çok da güzel oynadık. Seyircimiz harika. İlk kez hayatımda bir oyunu 4 sezondur oynuyorum. Genelde özel tiyatrolarda çalıştığım için. O devam ediyor. Ahmet Sami Özbu'dan Monologlar Müzesi projesine dahil oldum. O da Moda'da olacak. Onun provaları başlayacak yakında. Bir tane küçük böyle kukla tiyatrosu var çocuklar için, özel bir proje. Ona da bir dahil oldum. Bu ara sadece sahneye çıkmak üzerine kurulu. Şu anda hani diziyle ilgili görüşmelerim devam ediyor ama hani böyle net bir şey söyleyemiyorum. Cüretkar işler, yenilikçi şeylerin
0: Ama
1: peşindeyim.
0: sende inanılmaz bir yüksek enerji var yani. Ben onu gözlerinde görüyorum. Böyle hani bir şey söylüyorsun, yumuşak bir şey de söylesen, böyle çok şey de söylesen, gözlerinde öyle bir enerji var ki diyorum, ulan acaba hani çok büyük bir şey söyledi. Ben mi acaba böyle gerçekten yani biliyorsun biz sanatçılar
1: Evet canım, biz
0: yani
1: biraz
0: bir
1: yüksek
0: oyuncular,
1: olabiliyoruz.
0: müzisyenler hep böyle bizim aslında sattığımız şey enerji. Karşı tarafa ne kadar kalbin ulaşabiliyorsan. Yani sen bütün benliğinle, bütün gözlerinle bunu karşı tarafa çok iyi yansıtabilen bir
1: Ay,
0: oyuncusun,
1: teşekkür
0: müzisyensin.
1: ederim.
0: Yani bütün vücudunla söylüyorsun. Bu bir hediye aslında.
1: Ay, teşekkür ederim. Çok seviyorum çünkü. Yani mesleğimi seviyorum. Bilerek de seçtim. Bir sürü fedakarlık göze alarak da hani bu yola girdik. O yüzden hani eğer bu işi yapacaksak kanımızın son damlasına kadar, her hücremize kadar sanki yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayatta ne olursa olsun. Bir de bize iyi gelmiyor mu? Yani hani bana çok iyi geliyor mesela. Müzik gerçekten çok iyi geliyor. Oyunculuk da öyle.
0: Ben hep söylüyorum, mutlaka herkesin sanatla ilgilenmesi lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ben hayatımda hiçbir zaman tabii gidenlere, ihtiyaç duyanlara şey yapmıyorum ama öyle bir ihtiyaç duymadım, böyle psikiyatriye gitmek gibi ya da böyle bir, yani benim enstrümanım ya da müziğim her zaman beni böyle bir en zor anımda hep beni şöyle kollarımdan tuttu, havaya kaldırdı. O yüzden herkesin mutlaka sanatla
1: En büyük terapi.
0: en büyük terapi yani, yaşınız çok ortaya çıkmıyor zaman biraz böyle gençleştiriyor, pozitif enerji alıyorsun, hayata bakışın değişiyor.
1: Ve kendini çok güzel ifade etmeyi öğreniyorsun sanat yaparak. Her türlü sözün ifadesi sanatın her dalında mevcut. Hangisini seçersen.
0: Aslında sanatçı olmak büyük çılgınlık gerçekten.
1: Evet, hele şöyle bir dünyada belki
0: Yani
1: de.
0: kesinlikle büyük bir çılgınlık çünkü çok zor bir iş. Hadi yarın sanatçı olayım diye bir şey yok yani.
1: Yok.
0: Bütün bir ömrünü harcıyorsun. Belki de bütün ömrün boyunca sanatçı olamıyorsun. Evet, belki mesleği
1: Evet,
0: icra
1: doğru.
0: ediyorsun ama o sanatçı, o yani şöhretliyle sanatçıyı tabii bizim ülkemizde biraz karıştırılıyor ama
1: Yaratıcı sanatçılar diyelim
0: evet,
1: belki.
0: yani onu çok uzatmadan sana bir tane daha şarkı söyletmek istiyoruz. Eğer
1: Söyleyelim bakalım.
0: müsaade edersiniz hanımefendi,
1: Tabii ki,
0: eğer.
1: tabii ki. Hemen söylerim.
0: Hadi
1: Hiç
0: hemen.
1: kaçmam.

0: Ne özel bir parça değil mi? Ama bunun özelliğinin ne olduğunu lütfen sen söyle.
1: Ben bir Eurovision aşığı çocuktum açıkçası. Belki hepimiz de öyleydik
0: Hepimiz
1: yani.
0: tabii.
1: Kim bilir işte çalanlarımız bile olmuş. O yüzden hiç kaçırmazdım ve bu şarkı çıktığı zaman 1996'da çok dikkatimi çekti. Hem Levent Çoker'in aranjesi, bu bestesi, hem Şebnem Paker ve çok sevdim. Ve zaten bir sene sonra Dinle ile üçüncü oldular. Bu şarkıyla da altı ya da yedinci olmuşlardı. O zaman aşık oldum. Yani hani o günden beri en sevdiğim şarkılar listesinde ilk beştedir Beşinci Mevsim. Hala da çalıp söylerim ama böyle büyük bir mecliste ilk kez söylemiş oldum hani sizlerle beraber. Ve
0: O günlere
1: kendisine
0: gittik
1: mesaj
0: ya.
1: attım ben Şebnem
0: Evet.
1: Hanım'ı.
0: Ne güzel.
1: Bu şarkıyı bir gün paylaşıp ve o kadar sevindi ki. Şimdi sanırım öğretmenlik hayatı devam ediyor. Hani çok ne yaptığını fazla bilmiyorum ama çok mutlu oldu. Onure oldum dedi. Öyle bir
0: İyi de bir
1: güzel.
0: derece almıştık bu şarkıyla.
1: Mükemmel. 6 ya da 7. olduk değil mi?
0: Evet.
1: Tolga öyle bir şey olmuştu. Çok güzel şarkıydı. O yüzden onu seçtim.
0: Ah, çok iyi bir şarkı seçtin. Şimdi bundan sonraki şarkıyı da nasıl bir şarkı yaparsın bilmiyorum ama bence senin tek başına çalacağın bir şey olsun.
1: Tek başıma. Tamam. Tek başıma çaldım. Zaten bir o şarkı var. Marşım olarak geçebilir.
0: Bence onu yapalım şimdi.
1: Tamam onu yapalım. O da çok sevdiğim ve çok özel bir şarkı ve bazı lise hayatımı fon müziğini oluşturmuş bir
0: Ben biraz
1: şarkı.
0: önce prova yaparken içeride duydum. Bayağı bir böyle bir içten içten söylüyorsun. Dedim bunu inşallah söyler. Bak.
1: İnşallah burada heyecanlanmazsam bakalım.
0: Hadi o zaman onu da çalalım.
1: Tamam.

0: Yine harika söyledin.
1: Teşekkür
0: Yine
1: ederim.
0: bol enerji.
1: Ay çok güzeldi.
0: Vallahi Selen'cim başta da söyledim. Yani bu enerjiye sahip olmak hakikaten büyük bir sana verilmiş bir hediye. Ve enerjisiz bir müzisyen ya da oyuncunun ne kadar bilgili olursa olsun çok bir yere ulaşabileceğini düşünmüyorum. O Allah'ın verdiği o enerji, o yetenek seni diğer insanlardan, yani seni derken senin ve yetenekli o enerjisi olan insanları başka bir kulvara sokuyor, değil mi? Yani biraz rakibin azalıyor aslına bakarsan. Ne büyük bir şans yani.
1: Yani onu doğru kullanmak çok önemli tabii.
0: Kesinlikle
1: O
0: tabii.
1: enerjiyi dengeli,
0: Bilgiyle
1: doğru
0: dengeli
1: bilgiyle ve
0: isteyeceksin.
1: çalışmayla ve
0: Olgunlukla biraz,
1: aynen öyle
0: kalple.
1: yani.
0: Ya çok zor, çok zor.
1: Yoksa çok verilmiş çok hediyeli insanlar var ama onu nasıl yöneteceğini bilemiyorlar. O da çok önemli. Hani bazen ben de kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Bakmayın hani
0: Allah
1: bazen bir şeyler
0: kahretsin.
1: fazla olduğu zaman hani
0: Evet.
1: onu bastırmaya ya da az olduğu zaman hadi çıkar
0: Ama
1: artık
0: inişler
1: demeye.
0: çıkışlar da çok yüksek olur.
1: Çok
0: Enerji
1: olur
0: yüksek olan
1: tabii ki.
0: insana. Düştüğün zaman da iyi düşüyorsun.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Ya bir de sürekli yaratım çalışıyor kafa hani aynı anda 15 bin tane şey
0: Doğru.
1: düşünüyoruzdur eminim yani. Oraya koş buraya koş ya da bir şey üretmek adına da beyni sürekli çalışınca o dediğin şey kaynıyor yani. Bir şey kaynıyor içeride ve onu aktarmak ihtiyacı duyuyorsun. İki türlü de bunu yapamazsak zaten hastalanırız herhalde.
0: Evet.
1: Galiba öyle bir şey var.
0: Herhalde ben çok hastalanıyorum, sebebi o galiba. Bazen yetmiyorum kendime.
1: Belki de sen de onu aktaracaksın. Belki eğitmen olarak.
0: Belki bir psikiyatriste gitsem iyi olur.
1: Hayır gitme. Sen çalmaya devam et. Gitme bir yere.
0: Selen'cim çok teşekkür ederim geldiğin için. Bu arada bir
1: Ben
0: şey de
1: teşekkür
0: eklemek
1: ederim.
0: istiyorum unutmadan. Yetenek gerçekten dediğin gibi de çok tehlikeli bir şey. Çünkü bazen çok yetenekli insanlar çok çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar. O
1: Evet.
0: zaman da eksik kalıyor bir yerlerde. Yeteneği de götürüyor. Bu sefer de bambaşka bir boyuta geçiyor o zaman da.
1: Her şeyin başı denge, çalışmak ve akıl başta olarak tabii ki şeyi kaybetmeden, ruhumuzu kaybetmeden,
0: Geldiğin
1: yitirmeden.
0: için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Harika bir programdı. İnşallah bir projede de beraber çalışırız.
1: İnşallah.
0: Biz
1: Ne güzel
0: hazırız.
1: olur. Ay çok güzel olur. Hadi
0: Çok
1: bakalım.
0: öpüyorum. Görüşürüz.
1: Sevgiler hepinize. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz.
1: Harikaydınız. Ellerinize sağlık.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evinize konuk ettiniz. Saygı ve sevgilerimizle iyi akşamlar, iyi günler. Şimdi Selen'cim, o zaman ben kendimi takdim edeyim. Senin için bir şarkı söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman müsaade edersen arkadaşlarımın yanına gidiyorum.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel.

0: bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
1: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli.
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
2: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
4: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Efendim bugün yine çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Kalpten Name programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Kalbe dokunan o güzel sözleri, gönüllerde taht kuran o güzel ezgileri ve aynı zamanda müzik dünyamızın da özgün seslerinden birisi olan Mustafa Cihat bizlerle beraber.
1: Estağfurullah üstadım. Hoş geldin. Sizin dilinizden bunları duymak çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. İlk defa herhalde konuğunuz oluyorum ben.
0: Evet.
1: Sizinle çok program yaptım.

0: yapmışlığımız evet. var ama bu koltukta ilk defa oturuyorum.
1: İlk defa.
0: Öncelikle tabii hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah. İnşallah. Yine sesinizle muhteşem bir giriş yaptınız. Hakikaten de kalpten bir name oldu. Çok şahanesiniz. Size hep hayranım biliyorsunuz zaten.
1: Bilmukam ile biz de size hayranız.
0: İnşallah hep
1: yani
0: dinleyelim sizi.
1: Müstesna ses dememin altındaki yatan gerçek sizin sesinizin farklı bir tınısı var. Gerçekten hem ezgilerinizin hem de sözlerinizin hem söz yazarısınız hem bestecisiniz aynı zamanda da önemli bir yorumcusunuz.
0: Estağfurullah. Allah
1: Şimdi
0: razı olsun.
1: Ezgi deyince ne anlamalıyız Mustafa Cihalkar?
0: Aslında ezgi müzik anlamına gelen bir tabir terim biliyorsunuz ama 90'lı yıllarda başlayan bu bizim şu anda ezgi diye adlandırdığımız eserler Batı sanduyla böyle tasavvufi sözler de içeren.
1: Evet.
0: Kimi zaman çok önemli mutasavvufların, çok önemli şairlerin de aynı zamanda güftelerinin bestelendiği ama altyapı itibariyle Batı sandu. O dönemlerde marşlar ve ezgiler yazardı. Yani bizi çok albümlerde. Eski takip edenler bilirlerdir. Marşlar belli bir dönem sonra çok ifade eder gibi olmadı. Yani anlamın çok karşılığı, yapılan müziğin çok karşılığını ifade eder gibi olmadığı için marş daha farklı bir şey ifade ediyordu. Bu ezgi olarak kaldı, dillere de pelesenk oldu.
1: Böyle
0: güzel de oldu.
1: Güzel de oldu.
0: Kendine ait özgün bir tarzı var tabii. Bir ara özgün müzik olarak adlandırıldı. Kendine has bu usulü olan bir tarz diye. Ama aslında genel geniş kavramla, altyapı itibariyle tabii ki Batı sound'u var ama bizim bütün kadim sazlarımızın her birinin içinde renk olarak bulunduğu, Doğu ile Batı'nın sentezi demek de doğru bir tabir ve açıklama olabilir. Barındıran güzel bir aslında isim karşılığını bulmuş oldu diye düşünüyorum. Öyle söyleniyor, öyle biliniyor. Artık Galata meşhur oldu bu. Dolayısıyla
1: artık böyle gideceğiz.
0: Biz de memnunuz yani isminin bu şekilde adlandırılması.
1: O zaman o eserlerden
0: bir ezgiyle.
1: Bir ezgiyle. Hadi devam edelim.
0: Tamam inşallah.

0: Müthiş ya.
1: Bir insan hikayesi bu.
0: Ya böyle
1: Yaradan ne kadar da bize lütfetse de, bizler için her şeyi yaratmış olsa da, hem bu dünya gezegeninde hem tüm semada var olan her ne varsa insan için yaratmış olsa bile, insan böyle bir varlık. Zaman zaman konserde diyorum ki, hallerimizi beğendiniz mi? Hemen alkışlıyorlar. Eseri

0: Kabul buyur.
1: İnşallah. Mustafa Hocam müsaade edersen bir eser okuyayım mı?
0: Çok memnun olurum.
1: Normalde sen söylerdin hadi Fatih Hocam.
0: Ben hayranım, hayranım.
1: Ama bu sefer ben izin istiyorum. Yo,
0: senden. Lütfen, lütfen. Hiç izne gerek yok. Her zaman takipçisi.
1: Zahit Zitane ile.
0: Evet, çok güzel. Sever. Çok severim.
1: Evet.
0: Çok severim.
1: Haydi arkadaşlar, bismillah diyelim o zaman.

0: Aklıma neler geldi şimdi böyle. Harikasın.
1: O bambaşkaydı. İstanbul silüetinde.
0: Evet.
1: O tam iftar saati muhteşemdi. İnan o kadar özlüyorum ki.
0: Ama havalar güzeldi o zaman.
1: Çok güzeldi. Yani Ramazan tabii kenarında... yazın başlarıydı yani. Yazın belki ortalarında yaptık mı hatırlamıyorum ama. Üşüsek de içimizi ısıtıyordunuz orada. Çok da çileniz var. Yani izleyenler biliyordur tabii. Yağmurda, ama karda, rüzgarda. Senin, kar demeyelim ama.
0: Yani seni de böyle işte konuk gelecek. Hatta konuk bir tane de değil. Bazen iki, bazen üç.
1: Konuk gelecek.
0: Elinde notlar bir yandan... Bize mi pas atacaksın, ne yapacaksın vallahi çok güzeldi.
1: Ya çok güzeldi. Ya. Ben çok güzel, inan özlüyorum. Ya bir de İstanbul'un tabii her yeri bambaşka güzel de o bulunduğumuz yer bambaşka bir güzelliği vardı.
0: Dolmabahçe değil mi?
1: Bir de iftar vaktine gelince insanların haleti ruhiyesinde bir hüzün, bir tatlı bir naiflik olur. Açlığında vermiş olduğu, iftara da yaklaşmanın, işte o saatte edilen duaların kıymeti herhalde o naiflikle de çok ilintili. O kadar yani huzur veren bir şey ki siz artık kendinizi bırakmanız yetiyor o saatlere. O ortama kendinizi bırakmanız yetiyor. O çünkü sizi alıp götürüyor ve iftara teslim ediyor. Şahane bir zamandı, dönemdi.
0: Elhamdülillah.
1: Şimdi çok güzel, güzel bak, şeyler yaşadık.
0: Evet, yani güzel anlar bırakmışız.
1: Geçenlerde sizin sazlardan bir tanesi, sazendelerden bir tanesi bir hindiba mı getirmiş bir şey?
0: Barış mı?
1: Onu da boğaza sallamış. Barış. Isınsın diye diyorsun, soğusun diye. Onu sosyal medyada gördüm. İnan o kadar mutlu oluyorum, hoşuma gidiyor ki o dönemlerin. Dedim ki ya böyle sazende kimde var ya adam iftar

0: saatine kara hindiba mı ne
1: evet,
0: o?
1: Evet evet o işte içeride içiyorduk ki onu.
0: Hiç hayatımda duymuş
1: nasıl ve
0: değilmiş.
1: Nasıl sıcaksa işte denize koyup onu orada
0: soğutuyor.
1: Soğutuyordu iftarda beraber içiyorduk. Ne güzeldi ya.
0: Dedim ki işte şey Fatih hocamızın sazendeleri böyledir yani. Hindiba içmeden asla iftar saatine gitmez gidemez.
1: Haydi hocam yine bir eser okuyalım.
0: Ne okuyalım?
1: Valla sen oku sonra eseri konuşalım.
0: Emir olur.
1: Oy ben de inan mı diyecektim ya. Hikayesini eserden sonra. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz bu eseri bilmeyen yok.
0: Estağfurullah.
1: Yani gerçekten emri olur.
0: Sevgili Mustafa Ciceli tabii evet. Bunu yorumladı ve gerçekten tüm Türkiye, tüm dünyaya mal etti. Allah ondan razı olsun. Buradan da çok selam ediyorum kendisine. Çok hürmet
1: edelim.
0: Ve muhabbetim vardır. Bu eser tabii kendi haliyle bambaşka bir hikayeyi barındırdığı için hiç bu hikayeyi bilmeyen bir insan dinlese bile hikayenin gücü müdür bilmiyorum. Oraya bir çekiyor insanı. Nasip oldu. Bu tabii ki bir yetenekle zuhur etmiş bir şey değil yani. Cenab-ı Hakk'ın ilhamıdır. Buna bu sözleri bize vesile kılmasıyla ilintili bir şeydir. Çok yoksa bizden bir şey değil. Besteyi her gün böyle yapabilsek her gün 3000 tane emri olur yapılır. Bu böyle bir şey değil. İnsan
1: nasip,
0: kendinden bilmemeli. Hı.
1: Amenna.
0: Ama o ruhu hissettirmiş olmalı ki sözler öyle nasip olmuş. Sevildi elhamdülillah beraber okuyalım.
1: Eseri dinleyelim sonra da hikayesini
0: tamam,
1: alalım.
0: Tamam inşallah. Geceye katran çal. Acıya hüznan. Ah edersen tutmasın elim. Tutulsun dilim. Ey kemankeş durma vur. Nasılsa bu sine vurgundur. Nuru düşsün düşlerimin kör olsun.

0: Bazı eserler var ki, gönlüne sağlık bu arada.
1: Eyvallah.
0: Ya hep dinlemekten, hani bazı eserler var, ölmez. Yani yıllar geçse dinlersin. Sebebi hikmeti bence, ya sözlerin ve bestenin birbiriyle uyuşması.
1: Oluşması.
0: Yani
1: evet.
0: Gerçekten ve yani o buluşmuş ama uyuşmuş. Yani birbirini götürmüş. Bu beste öyle, sözler öyle. Şimdi izleyicilerimiz tabii merak ediyorlar. Nedir bu eserin altındaki etkenler, neydi bu esere seni götüren?
1: Hazreti Peygamber'in gökteki yıldızlarının birinin hikayesi. Ya. Çünkü bu gökteki yıldız olmak için yola düşüyor ama öncesinde malum biliyorsunuz Hazreti Vahşi kandırılmış bir köledir. Evet. Köle olduğu kişilerin hizmetinde Aslan Avcısı'nı biliyorsunuz Uhud'da şehit etti. Aslan Avcısı Hazreti Hamza şehitlerin efendisi namını alırken Vahşi'de katiller katili diye bir nam almıştır. Efendimiz o kadar merhameti engin denizler gibi diyorum da tabir yine de yeterli değil. Bunca acıya rağmen ki ne zaman amcası Hazreti Hamza'yı hatırlasa mübarek gözleri yaşarırmış. O kadar çok seviyor. Müminler de öyle, sahabeler de öyle. Dolayısıyla Hazreti Vahşi'ye olan o dönemdeki şeyi düşünün, duyguyu, nefret tabii duygusunu düşünün. Efendimiz üç tane ayet deliliyle haber gönderiyor Vahşi'ye, gel İslam ol diye. Çünkü Vahşi şöyle düşünüyor. Herhalde bu cürmüm benim affıma asla müsaade etmez. Bu çok büyük bir cürüm. Ben af dilesem, özür dilesem, tövbe etsem de, ben İslam'a dahil olsam da herhalde bu Hamza'yı şehit edişim affa mümkün olmayan bir şeydir diye düşünürken, geçmiş günahlarınızın affedilip tertemiz bir hayata başlangıç olduğunu İslam'ın. Bu üç ayet deliliyle haber gidince o da geliyor Medine'ye Efendimiz'e mahcup bir halle. Ben geldim ey Allah'ın Resulü, beni de gökteki yıldızların arasına al. Tabii ki Efendimiz az önce de söylediğimiz gibi olanca merhametiyle onu yıldızlarından ayırt etmez. Onu diğerlerinden farklı görmez. Lakin herhalde Hazreti Hamza'yı şehit etmiş olmasının vermiş olduğu büyük hüzünle ola ki bir kardeşi ona buğz eder.
0: Allah Allah.
1: Ona baktığı zaman Hazreti Hamza'yı hatırlar da belki bir ağır söz söyler sebebiyle olsa gerek. Efendimiz diyor ki ey Vahşi, şöyle uzaktan sevelim birbirimizi. Uzaktan bakalım. Bunun üzerine bu, tabii ben bunu okuduğum zaman dedim ki bu büyük bir aşk hikayesi.
0: Tabii.
1: Ben bundan daha büyük bir aşk hikayesi duymadım. Sebebi şu. Tüm insanlık için dünya alemine gönderilmiş bir tek peygamber var ve son. Bir daha kaç milyar insan gelecekse onlar için bir nebi gelmeyecek. Bundan eminiz. Ve bu peygamber de 20 yıllık bir süreç içerisinde Arap Yarımadası'nda tebliğ ile mükellef. Ve bu tebliğ sırasında ona ulaşabilmiş insan sayısını düşündüm 100 bini geçmiş olamaz. Milyarlarca insan arasında düşünün 100 bin insan gönderilmiş son nebiyi
0: görmüş,
1: görebilmiş. Onu görmüş olan...
0: O da birkaç
1: olan,
0: saniyelik bile
1: tabii,
0: çoğu.
1: Tabii, kimi öyle.
0: Tabii.
1: Sadece görüp geçmiş.
0: Arafat'ta
1: kimisi
0: görmüş.
1: Kimisi yakın arkadaşı olmuş, dostu olmuş. Tabii o dönem ona, Efendimiz'e arkadaş olabilmek de yürek ister. Evet. Şimdi tabii keşke biz de sahabe olsaydık, olabilir miydik acaba?
0: Bilmiyorum.
1: Bildiğin her şeyi unut.
0: Hadi bakalım.
1: Bundan sonra böyle deyip, geçmiş bildiğin, öğrendiğin ne varsa, atalarından gördüğün her ne ezberin varsa bunların hepsini bir kenara bırakıyorsun. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyebilmek kolay değil. İşte onun için gökteki yıldız. Şimdi bu tabii şöyle aşk hikayesi, onu görebilmiş. Ama uzaktan seyretmek zordur dostum. Bu çünkü kırık bir aşk hikayesidir. Gönderilmiş son peygamberi uzaktan izleyebilmek. Bu da bir şereftir. Ama zordur. Biliyorsunuz yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab'ı öldürene kadar dönmemiş Medine'ye. Belki affında bu bir vesile olur diye.
0: Allah Allah Allah.
1: Bu acıdan bu beni çok etkileyen bir aşk hikayesidir. Söylüyorum, kitaplarda yazmaz bu aşk hikayesi olarak ama bu aşktır. Çünkü o

0: kendimizi görebilmek de
1: ya,
0: şereflenmiş olan
1: sen de
0: insanların
1: o kadar,
0: bakış açısı.
1: Yani ne güzel yapmışsın. Çocuklarla aran nasıl?
0: Çok...
1: Ona gireceğiz ama bir eser
0: tamam,
1: okuyacağım
0: lütfen,
1: şimdi.
0: Lütfen.
1: Çocuklarla aran nasıl diye soru sorulmaz tabii ki. Çünkü yani Mustafa Cihat TRT'di. Yani çocuk kanalının koordinatörü. Yani ve çocuklarla haşır neşir ve çocuklarımıza hizmet ediyor. Biraz sonra konuşacağız ama çocukların sevdiği bir ilahi var.
0: Sordum.
1: Sordum sana kişiye.
0: Çok güzel.
1: Hatta beraber o nakaratları beraber okuyabiliriz.
0: Memnun oluruz.
1: Haydi o zaman. Hadi bismillah.

0: Muhteşem.
1: Ne güzel değil
0: mi ya?
1: Üstadım
0: bak böyle... Yunus nasıl yazmış?
1: Ya şuna bakar mısın
0: böyle
1: ya?
0: Böyle bir şey olabilir mi? Bir çiçeğin üzerinden bir insanın hayatını anlatıyor. Bir insan nasıl gelir, nasıl gider, nasıl bir faniliğin içerisinde sapsarı çiçekleriyle açar, serencam eder de sonra da nasıl solup benzi
1: sararır,
0: ebedi bir hayata gider. Muhteşem anlatmış. Yani bu yazılabilir bir şey değil, öyle söyleyeyim. Hakikaten.

0: Hakikaten de derviş
1: Bu
0: baba.
1: da o biraz evvelki söylediğim gibi besteyle uyuşmuş.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Tahir Karagöz.
0: Öyle mi? Ben
1: Tabii rahmet
0: bak biz
1: eylesin.
0: bunu hep söyleriz bilmiyorduk.
1: Ya.
0: Mekanı cennet
1: Hacı
0: olsun
1: Bayram
0: hakikaten de.
1: Camii'nde, Maltepe Camii'nde yıllarca imamlık yapmış Tahir Karagöz.
0: Elhamdülillah.
1: Allah'ım rahmet eylesin. Saadettin Kaynağ'ın önemli talebelerinden birisi. Tabii
0: Müthiş,
1: şimdi
0: müthiş.
1: bu tarz eserleri de mutlaka yapmak zorundayız. Niye?
0: Kesinlikle.
1: Çocuklarımıza o güzel ahlakı veyahut da bilmesi gereken, hayatında bilmesi gereken bazı ifadeleri müzik yoluyla çocuklarımıza öğretmeye çalışırız. Ama siz bugün teknolojiyi kullanarak şu anda medya yoluyla, yani
0: Evet.
1: çizgi filmlerle çocuklara doğru bir şekilde bir yayın yapıyorsunuz. TRT Diyanet Çocuk, değil
0: Elhamdülillah.
1: mi? Neler yapıyorsunuz
0: Nasip oldu
1: evladım?
0: diyelim.
1: Elhamdülillah.
0: Tabii ki söylediğiniz gibi onlar bizim çiçeklerimiz. Onlar bizim sarı çiçeklerimiz. Çok kıymetliler bizim için. Bu tam böyle hayatlarının en başında onlara her şeyin en başından anlatmak. Ama en doğrusu,
1: Evet.
0: en güzel haliyle, en yalın ve güzel haliyle anlatabilmek çok önemli. Çünkü doğup büyümüş olduğu yerde bir muhtaçlığın içinde büyüyor. Anne babası onu doyurursa, anne babası onu oynatırsa, anne babası onu uyutursa uyuyan bir varlıktan bahsediyoruz. Bu
1: Doğru.
0: saflıkta tam bir cennet kuşu olduğu zaman dilimi içerisinde anne babanın yanında onlara emanet edilmiş bir candan bahsediyoruz. Henüz mükellefiyete başlamamış bir güzellik. Ona şimdi anlatabileceğimiz, söyleyebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunu da anlatırken onların anlayacağı haliyle anlatarak doğruyu doğru şekilde anlatabilmek çok kıymetli ve önemli. Algı anlamında söylediğiniz gibi bir sözü uzun uzadıya anlatmak değil de bir besteyle, bir ezgiyle, şimdi bunu Allah rahmet eylesin yazmış bu eseri mesela. Söylenmiş, yüzyıllardır da
1: Zevkle de
0: söylenecektir bu.
1: okuyoruz bak hala.
0: Aynen
1: Evet.
0: okuyoruz. İnşallah gelecek nesiller de okuyacak.
1: İnşallah.
0: Buradaki sözleri anlamak daha da kolay hale geliyor müzikte. Görsel de öyle. Biz şimdi 3D animasyon ya da 2D animasyon yapıyoruz çizgi filmleri. Orada anlatmak istediklerimizi onların algılayacağı
1: Evet.
0: şekilde bir animasyonla anlatmak daha onların dünyasına girebilmek
1: Tabii.
0: açısından daha kıymetli ve güzel bir yöntem, bir araç aslında. Ve dolayısıyla hem çizgi film izlerken çocuk, TRT Diyanet Çocuk'ta hem de milli manevi değerlerini öğrenmek. Bu başlangıçta onların heybesine koyabileceğimiz her kıymetli beyaz taştan bir tanesi. Sonra ona Efendimiz'i güzelce anlatabilmek. Sonra bizleri yaratan, her şeyi yaratan Allah'ı anlatabilmek. Tabii bunlar gücümüzün yettiği şeyler
1: Çok
0: değil
1: zor ama.
0: anlatmak ama
1: Çok zor.
0: elimizden geldiği kadarıyla medeniyetimizin bize açtığı büyük bir yol var bize. Ve biz bunun içerisinde kalarak bu çerçevede onlara böyle hiçbir konuda ön yargıda bulunmadan, bulunmaması ve herhangi bir çerçevenin içerisine alınmamış haliyle tertemiz ve saf o zihinleri

0: Selamlarımızı
1: gönderelim
0: iletiyoruz.
1: inşallah. Şimdi o aşureden, şimdi çocukların aşuresi ayrı, bizlerin aşuresi ayrı.
0: Doğru.
1: O aşureden bir eser daha dinleyelim böyle, o lezzetten alalım.
0: Ne söyleyelim? Amenna. Amenna. Onu çocuklar çok seviyor.
1: Asaletim amenna.
0: Adaletine de azametini. Ama senin asaletine de amenna diyorum ben. Haydi bismillah.

0: Ne güzel ya.
1: Elhamdülillah.
0: Esere yeni bir şey daha kattık. Bir kıta daha koymam lazım oraya. Asaletin.
1: Saymakta bitmez. Tam 99 tane.
0: Tabii.
1: Onun sıfatları. Dolayısıyla biz her birine amenna demiş. Kullarıyız onun.
0: Ya şimdi derste, tabii bizim dersler biraz klasik anlamda gidiyor. Hocam Mustafa Cihat'tan bir şey okumuyor musun falan. Allah'ım ya Rabbim.
1: Yaramazlara
0: ama,
1: bak.
0: Okuyoruz ama. Okuyoruz ama. Şimdi ya çok hızlı tüketen bir, müziği hızlı tüketen bir süreç içerisindeyiz.
1: Öyle.
0: Yani bu seni yalnız hissettiriyor mu hiç? Ne yapıyorsun?
1: Aslında
0: yani,
1: şöyle.

0: Böyle ya ne oluyor ya, bir şey yapmam lazım ama hemen tüketilip gidiyor. Böyle
1: Hiç
0: çekim.
1: öyle bir şeye hayatımda düşmedim. Nedeni şu. Şimdi sorduğum sarı çiçeği gibi. Gerçekten de insanların hayatında bir hatıra olmuş, bir ana denk gelmişse bir güfte, bir beste üstadım. Onu katiyen unutmuyor. Ne zaman dinlese o gününe döndüğü için. Çünkü biz o eserle onun o gününe şahitlik etmişiz. Dolayısıyla ezgilerin, izleyenler de bilir, hiç eskimeyen bir tarafı var. Yani yıllarca dinlendikçe daha da demlenen, daha da çok dinlenen bir hali, bir ahvali var.
0: Sebebi bu o zaman.
1: Sebebi güfte abi. Çünkü yazılan sözler insanları yürekten etkilemiş döneminde. 20 yıl önce dinlemiş o besteyi. Bak örnek. Kudüs'teki hal ahval belli. Gazze'deki durum belli. Kudüs'te puslu bir yaz günü, birazdan kıyamet kopacak diye yazdığımızda Muhammed Türre'ye 2026 yıl olmuş. 26 yıldır hikaye değişmiyor. O gün onu dinleyen arkadaşlar ve dostların her biri bugün yine Gazze'de aynı durumu görüyor ve şahit oluyor. Dolayısıyla 26 yıl sonra bu eseri çaldığında güncesi devam ediyor olması üzücü. Hala bu sorunu, hala bu problemi yaşıyoruz demektir bu. Bir nostalji olarak kalamamış bizde. Zafer türkülerini söyleyememişiz bir türlü. Bu acıyı söylemiş, dillendirmiş ve paylaşmışız. Hakan abi çok iyi bilir. Çok eski bir eser var. Ben 35 yılı, 40 yılı olduğunu düşünüyorum. Toptan sarılalım yüce Kur'an'a. Çünkü rahmet inmez ayrı durana. Müminler İslam'a karşı durana biraz öfkelenip kafayı taksa esir mi olurdu Mescid-i Aksa, hatırlıyor musun? Ta çocukluğumuz yıllarında meydanlarda söylediğimiz marştı bu. Dün
0: Ha.
1: yazılmış deseler hiç yadırgamam.
0: Evet.
1: Dert aynı dert, keder aynı keder. Ölen aynı, öldüren aynı. Mazlum aynı, zalim aynı. Dolayısıyla bu insanlığın bir ayıbı olmasının dışında eserlerin onu anlatmadaki yeteneği ve kabiliyetinden kaynaklı unutulmaz bir hali var. Ben çok inanıyorum yıllarca bu ezgiler dinlenmeye devam edecek. Hiç ismi belki öyle adlandırıldı zaman zaman da hiç pop ve popüler değil eserler. Hala daha Amenna'yı ben yapalı kaç yıl oldu ya? 2002. Yani 20 24 yıl olmuş. Matematiğim
0: Doğru.
1: kötü, yardımcı ol
0: Doğru.
1: buralarda. 24 yıldır söylüyorum ben sahnelerde, bir kere Amenna'yı söylemeyeyim. Bin yüzlerce konsere çıktım.
0: Hepsi okur.
1: Her defasında Amenna hocam yok mu Amen, ya bak yeni eserler var. Hocam Amenna olmadı falan. 22 yıl bu eser devam etmiş. Benim çok eski eserlerim var. Eşref abiye verdiğim 30-35 yılı var biliyor musun? Hala da Eşref abi okuduğunda Söyle İstanbul eseri.
0: Ya.
1: Hala Eşref abi
0: Allah Allah.
1: okuduğunda meydanlar hep beraber okuyor. Bu nasıl eskimiş bir şey o zaman? Tabii güftelerin kıymeti
0: Hadi
1: çok
0: eskimeyen
1: önemli.
0: bir eser daha dinleyelim
1: Hocam
0: senden.
1: sizde.
0: Yok sende.
1: Olmaz hocam.
0: Sonra ben.
1: Olmaz,
0: Sonra ben.
1: berabersin.
0: Vallahi yok yok. Lütfen ya. Hadi.

0: anlatamayız. Şöyle, Mustafa Cihat yıllardır 20'lere ulaşan albümler yaptı değil mi? Onları geçti.
1: Kendime ait mi?
0: Evet.
1: 7 albümüm var.
0: Öyle mi ya?
1: 300 bestem var. Ha.
0: Ya beste... Ya
1: kendi albümüm dışında da bestelerim var
0: tabii. Yani yüzlerce de konserim var. Şimdi bu soruyu Ahmet sormuş.
1: Ben de soracağım. Ahmet'e selam ediyorum.
0: Allah'ım uzun ömürler versin.
1: Amin.
0: Bereketli inşallah. Vakitler versin inşallah. Yani Mustafa Cihat ileride nasıl anılsın? 100 yıl sonra mesela.
1: Allah Allah. Hiç düşünmedim. Ahmet'in böyle cins soruları var. Seviyorum onu. Keşke bunu düşünseydim. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bu dünyadan gittiğimiz zaman ardımızdan güzel anılan bir son nefes olmalı o. Yani son ana kadar hiç kimsenin imani anlamda da hiçbir garantisinin olmadığı bir yaşam biçimi sürüyor insan. Ama son nefesinde iman ile ölmek diye bizim Anadolu irfanının tabii çok güzel bir sözü vardır. Öyle ölmeliyiz. Öldükten sonra da ardımdan Cumhurbaşkanımızın geçen bir sözü var. Diyor ki biz diyor şimdi bu çileyi hep beraber bu kardeşlerimizle beraber çekiyoruz. Biz gittikten sonra ardımızdan ya ne güzel şeyler yapmış adamlar denilsin çok kıymetli bir şey. İşte ecri hiç bitmeyen odur. Dua öldükten sonra insana ancak böyle devam eder. Hala hayatta olan insanların ya ne güzel işler yapmışlar.
0: Evet.
1: Ne güzel eserler yazmışlar, ne güzel güfteler yazmışlar. Bak hala daha söyleniyor, bak hala daha dinleniyor diyebilmiş olması insanların.
0: Ne kadar değerli.
1: Ve ben böylece bırakabilmiş ve tertemizce gidebilmiş, bu şerefle şereflenebilmiş olursam son nefeste, ardımdan 10 yıl, 100 yıl ne kadar bir ömür daha yaşayacaksa insanlık son güne kadar, ya güzel şeyler söyledi gitti bu adam olsun. Güzel şeyler yaptı, bunlara vesile oldu denilsin. Böyle bir hayatı sen kendi adıma hep ödül saydın.
0: Ve o sadakayı cariyedir şunlar.
1: O işte.
0: Şunlar odur. Hadi bir sadakayı cariye daha.
1: Ben mi yine?
0: Evet. Efendimiz, onlar öndüler, öndeler mi?
1: Efendimizin hangisi? Şerefli arkadaşları. Onlar öndeler.
0: Haydi
1: onlar
0: bakalım.
1: Öncüler.
0: Allah Allah.
1: Onlar güzel. Hiç düşünmeden canını veriverenler. Onlara ithaf ettiğimiz bir şey, bir eserdir. Beraberce söyleyelim hocam yine. Onlar öndeler.
0: Biraz sonra kapanışta beraber bir eser okuyacağız
1: tamam.
0: Zaten.
1: Tamam.

0: Allah'ın bu yapmış olduğun hizmetleri daim
1: amin
0: eylesin.
1: Amin inşallah.
0: Hep maalesef beraber. Programımızın sonuna geldik.
1: Evet, benim için çok hızlı geçti bu
0: benim
1: program.
0: Benim için çok hızlı geçti. Bir kapanış vedası yapalım.
1: Lütfen buyurun.
0: Ama ondan sonra... Ya sen bayılıyorsun o
1: ben
0: esere.
1: Ben delisiyim. Ben bunun delisiyim.
0: Şeyh Galib'in,
1: Sultan Rus'un... Şimdi sen Rus'un... prova yapıyorsun ya. Ben de arka tarafta sevgili izleyenler tabii olayın öncesini göremedim.

0: için kulis diyeyim. Bunu duyar duymaz koştum geldim.
1: Koşarak
0: buraya,
1: geldim.
0: O kadar seviyorum bak. Hakikaten tarifim mümkün değil. Canı sağ olsun. Allah ondan razı olsun. Hakan abi yalvarıyorum. Senin dışında. 10 yıldır. Ya abi şu eseri Allah aşkına artık bir bitir yap. Bitti çıkıyor ediyor diyor ama bir türlü duyamadık.
1: İnşallah.
0: Ben inanıyorum diyelim. İzleyen herkesin de çok seveceği bir eser bu. Öyle çok seviyorum yani.
1: Bizim Amasya'da çok okunur bu eser.
0: Müthiş bir eser.
1: Bu anlamlı ve güzel sohbetten dolayı kıymetli sanatçımız Mustafa Cağda çok teşekkür ediyoruz. Ve siz kıymetli izleyicilerimize de programımıza gösterdiğiniz teveccühten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bir sonraki programda inşallah beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Ancak son bir eserle bitiriyoruz. Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümeccesine.
0: Allah Allah. Efendim.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Vay.
0: Dünyada gönül yâresine çare bulunmaz. Şevki Bey,
1: Ya efendim, ne
0: yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini efendim o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan.
1: girer girmez
0: Evet.
1: araya sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da Uşak gösteriyor.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü,

0: yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığım var? Nasıl bir musiki birikimim var? Nedir yani? Yani yapmak istediğinde gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim, mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: yani. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane uşak şarkı mesela arka arkaya yapıyor.
0: Ama yarabbim.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah.
1: Ya.
0: Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey.
1: Ya,
0: Yani
1: müthiş
0: uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun.
1: Ya, ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır Bağuzağar'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar biliyor musun? Hem
1: Evet.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya, malumunuz amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet ya,
1: Hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allahu alem bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın efendim? Niye olmasın
0: ama
1: efendim?
0: ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte.
0: yok.
1: Ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerinin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş. Ya
0: Ya.
1: böyle de bir
0: Ama
1: vebal var.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim,
1: Ya.
0: anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi?
0: Tabii yani
1: Konuştukça.
0: yetmez ki
1: Ya.
0: yani. Ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği. Hafız Kemal de çok önemli bir ekol.
1: Ya.
0: Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
1: Ya.
0: Birlikte okumuş oldukları.
1: Evet.
0: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar hem inler giriye-i bar oldukça
1: Ya.
0: ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Söz de Mehmet Cemal Efendi'ye
1: Öyle
0: aitmiş.
1: mi?
0: Evet.
1: Eyvallah efendim.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Ya.
1: Vay efendim vay.
0: Evet.
1: Ya.
0: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
1: Ya.
0: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir emek var orada.
1: Gelenek devam
0: Evet.
1: ediyor.
0: Yani
1: Devam ediyor
0: ama
1: efendim.
0: bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
1: Maalesef.
0: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olması.
1: Ya.
0: Ama niyeyse, ne hikmetse yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
1: Halbuki
0: benim için
1: çok
0: çok büyük bir
1: kıymetli
0: yokluk bu
1: ses
0: yani.
1: sanatkarlarımız da var halihazırda.
0: Evet.
1: Çok kıymetli gençler var ama
0: Evet.
1: buraya merak
0: Ama
1: uyanmıyor
0: şimdi
1: sanırım.
0: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
1: Ya.
0: Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
1: Ya.
0: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
1: Ya.
0: türlü olmaz.
1: Gerçekten
0: Dün
1: hesap
0: vardı,
1: sorarlar
0: evet,
1: bizden bu
0: dün
1: mübarekler.
0: vardı, niye bugün
1: Ya,
0: yok
1: ya.
0: mesela? Sorarlar insana. Yani
1: Ya.
0: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
1: Evet, çalışmak
0: Burada
1: gerekiyor.
0: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın. Yani bir de bileceksin yani o hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin. Buna çok büyük emek çekmek lazım.
1: Tabii
0: Ama
1: tabii.
0: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
1: Evet.
0: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani
1: Ya.
0: ne söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
1: Oturup çay içerler miydi bizle
0: Bilmiyorum yani.
1: acaba?
0: Bilmiyorum yani Allah-u Alem ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
1: Maalesef öyle
0: Burada
1: oldu.
0: çok büyük bir gayret lazım.
1: İnşallah tekrar neşvi
0: İnşallah.
1: nema bulsun.
0: İnşallah,
1: Yeşersin
0: inşallah.
1: efendim.
0: Teşvik ediyoruz
1: Eyvallah.
0: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatine güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
1: Evet.
0: teşvik ediyoruz.
1: Tabii.
0: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin Altınbaş.
1: Oy oy oy oy.
0: Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o

0: kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini Mustafa Nafiz Irmak'tan
1: Bestelediği.
0: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yaresinden Acı Duyanlar.
1: Ya.
0: Bir bakalım nasıl
1: Hiç
0: okumak nasıl olurmuş.
1: samimiyetin
0: Evet,
1: samimiyetin
0: ihlas ve
1: doruğu.
0: samimiyetin
1: Ya
0: doruğunu bir
1: vallahi
0: keşfedelim
1: öyle.
0: burada. Buyurun.
1: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de,
0: ediyorum, öyle
1: bence de çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok
1: lisanın
0: iyi
1: ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri, öyle icra
0: ya,
1: etmiş.
0: müthiş.
1: Yani Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz
1: Böyle
0: beraber
1: tabii
0: oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o
0: Ya.
1: güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi. Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten öyle.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle. Yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya,
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve
0: Oo.
1: Nerkis Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
0: Evet.
1: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
0: Evet.
1: Yani bir
0: Güzel
1: bestekarın
0: çalışmalar oluyor ama hocam.
1: inşallah,
0: Ya ben
1: inşallah.
0: ümitsiz değilim.
1: Evet.
0: Ve bu Lale Nerkis Hanımlarla da ilgili mesele, çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
1: Biliyorum,
0: Aralarında
1: biliyorum.
0: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den, zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda, Emine Başateş adında bir kardeşimiz Lale Nerkis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı,
1: Ne
0: onların
1: güzel,
0: icra
1: ne güzel. Aferin.
0: stiliyle ilgili.
1: Evet.
0: Güzel şeyler
1: Evet.
0: oluyor.
1: Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
0: Ya.
1: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
0: Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım. Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani. Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii. Tabii.
0: Yaptığı işi görmesi lazım sende yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanın.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik etmiş.
1: İkisinin de aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: Evet,
1: ciğerden geliyor, ciğerimi
0: kalpten kalbe.
1: söküyor.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin, onu bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme, ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler
0: Tamam.
1: ortaya çıktı. Onları tekrar
0: Tamam.
1: notayı alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Yani o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: Ya.
0: güzel şeyler yapmışlar.
1: Müthiş şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya yani
0: Tabii.
1: bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Yani. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi, ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet, vay deliyem diyor. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar, evet, hocam değil, evet, mi?
0: Öyle anlaşılmazsa öyle oluyor. Ya. Evet, bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

0: Emirhan Gündoğdu. 7 yaşındayım. Her zaman piyanomla çalmak istiyorum.
1: Uzun ince bir yoldayım.
0: Küçük oyuncak piyanomla çalmaya çalıştım. Babam bana bir tane ork aldı. Onunla da çalınca bir tane piyano da aldım. Öğretmenim Defne piyano çalmam için bana yardım ediyor. Dağdaki sesleri de taklit edebiliyorum. İleride Fransa'ya gibi başka ülkelere gidip konser vermek isterdim.
2: Tatlı Notalar Cumartesi TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Seher.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldin Alan Dere.
2: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
0: Diyor.
2: Benim için aile her şeyin önündedir.
0: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

Evet, bayanlar baylar, Sinan'la sahnede bir devir bitti, kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti, kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım, çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti, kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı. Açılışı Sinan'la sahnede de bir devir bittiyle yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam yani böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten, çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahım farkım yok hiç geceden. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası, karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi Karadeniz Fırtınası dedik. Ama tabii
2: bu da bizim gönlümüzde
1: ters köşe bir şarkıyla ama ya ben demin de bunu söyledim Resul hani.
2: Bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: Arabesk fırtınası Karadeniz'de.
1: Arabesk fırtınası. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu alimlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama o var okuma tarzında ve az zaten.
2: Ümit Besenler, Arif Susamlar. Yani
1: hepsine buradan rahmetli olanlar Allah'tan rahmet diliyoruz.
2: Allah rahmet.
1: Gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz. Çünkü amin, onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten.
2: Amin.
1: Daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
2: Ya 2025'te çok önemli sesleri kaybettik.
1: Çok.
2: Yani Adnan Şensesler.
1: Bir sayalım ya Adnan.
2: Ferdi Tayfurlar.
1: Ferdi Baba gitti.
2: Muazzez
1: Abacı gitti.
2: Evet, bir liste okudum. O kadar çok ki. Aa dedim, evet ya 2025 miydi?
1: Biliyor musun, unutuyoruz işte ya. Yani unutmak derken
2: bunlar
1: şöyle,
2: çok kıymetli sanatçılar.
1: Güllü'yü kaybettik.
2: Evet. Şimdi o eski jenerasyon, eski sanatçılarımızda şeyi çok önemliydi. Bunu hep söylerim. Üslup.
1: Şimdi
2: bulundukları
1: yani
2: ortamlarda nasıl oturdukları. İnsanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
2: saygı,
1: Usta'nın,
2: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
2: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
2: Allah rahmet eylesin. Çok
1: hepsinin mekanı cennet olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok önemli.
2: Karadeniz bölgesi 3. şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
2: Şey dedin.
1: Geliyorum ya.

0: mi? Ha, simsiyahım. Ve şimdi yeni gelecek zor dimi. Evet.
1: Zor dimi yapacağız inşallah. Ya.
0: Aynen. Zor dimi.
1: Çok değişik, çok başka bir şey.
0: Güzel olacak
1: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz'de sanki hiç beklemediğimiz bir fırtına, bir yağış gibi.
0: Aynen. Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey, o nereden yaptı bunu?
1: Yok, ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
0: Ha, dedin mi başta?
1: Şimdi sen çok değerlisin.
0: Estağfurullah.
1: Çok değerlisin. Estağfurullah. Çok önemli bir sanatçısın. Önemli bir insansın. Canım ben benim, önce Sinan Akçıl dedim. Ondan sonra dedim şarkı.
0: Ha, iyi o zaman öyle.
1: Senin adın şarkının önünde. Bütün şarkıların önünde.
0: Estağfurullah, sağ ol.
1: Ben de öylesin.
0: Canım
1: birçok insan
0: ol,
1: için öylesin.
0: Muhteşem bir gerçekten.
1: Enerjimiz güzel.
0: Aynen, biz bir tanıştık Kültür Yolu konserlerinde. Evet. O Kültür Yolu'na konserlerine çok gidiyor. Ben de öyle. Orada bir tanıştık. Resul'le hatta kızını da aldık sahneye. Danslar ettik falan. Ya, onu çok seviyorum. Onu buradan öpüyorum.
1: Aynen.
0: İzliyorsa bizi.
1: Canım.
0: Canım benim. Bugün birazcık rahatsız diye gelmedi ama evet. Değerli eşim burada.
1: Çocuklar biraz bu dönem şey var. Yani evet, salgın
0: var
1: şey
0: aynen.
1: Var.
0: Bu dönem.
1: Hastalar, evet.
0: O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de. Hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım. Sonra aradan zaman geçti falan. Enes ile beraber ona şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
1: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
0: Tabii. 5 dakika 20 kişi toplayan.
1: Ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
0: Evet, söylerim.
1: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
0: Evet, hep öyle. O fix.
1: Seni tanımak lazım.
0: Aynen.
1: Ya benim mesela
0: dışarıdan bana artist ve kasıntı zannediyorlar çünkü.
1: Çok artist zannediyorlar.
0: Aynen, çok artist zannediyorlar.
1: Kimse artist görmemiş.
0: Aynen, artist görmemiş. Artist
1: sonra ülkede sanki artist kalmamış gibi
0: aynen.
1: Seni artist
0: ya
1: görüyorlar.
0: Ya ben de yaklaşınca ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum
1: alakası
0: ki kardeşim bir git
1: ya.
0: Artık başımdan. Yok, ben sana çok bağlandım.
1: Biraz dobrasın. Bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil. Bu başka
0: değil
1: bir şey.
0: Değil abi. Dobra. Ya belki suratına söylüyorum
1: çok
0: mesela.
1: Çok dobrasın.
0: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum. Bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
1: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben söyleyene kadar canım çıkıyor.
0: Biliyorum,
1: benden gidiyor.
0: Biliyorum Resul ya.
1: Bunu söylemek çok zor oluyor.
0: Evet.
1: Yani birine olmayacak, olmadı.
0: Ama sonra mesela sonra üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum, sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
1: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta üzülsün.
0: O yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela işte 7'den 70'e herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde 1000 kişiyle
1: ben
0: fotoğraf
1: ben seni fotoğraf çektirirken gördüm bu kadar mütevazi.
0: Resul ne yapalım
1: köfte,
0: sen de öylesin.
1: Köfteye gitmiştik şeyde, yani, Samsun'da. Böyle bir şey yok.
0: Ya yani. Onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor.
1: O ama da sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun, ilgileniyorsun,
0: evet.
1: Muhabbet ediyorsun.
0: Aynen.
1: Şakalaşıyorsun.
0: Evet,
1: karşındakini abi. Rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
0: Aynen, o rahatlatmak çok
1: müzik
0: önemli.
1: Müzik doktoru.
0: Estağfurullah canım kardeşim,
1: evet,
0: sağ ol.
1: Evet, müzik doktoru. Bu
0: şimdi
1: güzel
0: bugün
1: oldu.
0: Bu arada tabii senin albüm olarak hiç yaptın mı Resul? İlk yıllarda falan. Yoksa hep single mı gittin?
1: Yok be. Benim bir grup vardı Karmate diye. Tamamen otantik
0: evet.
1: Müzik yapıyorduk. Biz onunla 2 albüm yaptık. Daha sonrasında...
0: Sen gruptan ayrıca solo devam ettin.
1: Kafalar uymadı. Gruptan aslında ben 8 kişiydik. 5 kişiyle biz ayrıldık.
0: Onlar 3 kişi devam ediyor mu?
1: 3 kişi devam ettiler sonra ama olmadı. Onlar da denediler, olmadı. Allah'a şükür ben daha
0: solo olarak
1: özgün oldum. Solo devam ettim.
0: Çünkü hep Resul'ünler adını duyardık. Ya. Yani herhalde bir 15 yılı var.
1: Estağfurullah.
0: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
1: İlk albüm 2009'du.
0: Tamam, doğru tahmin ediyorum.
1: O kadar olmuş mu? Kaç?
0: 16 sene.
1: 17
0: sene
1: olmuş.
0: 17
1: sene
0: olmuş.
1: Abi
0: ya. İnanılmaz ya.
1: O kadar oldu mu?
0: Ben de
1: şimdi
0: benim 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün, o bile 17
1: ya
0: yıl geçmiş.
1: Şarkı ama ya.
0: Şarkı güzeldi abi, yıl kötü ya.
1: Ne şarkı ya. Yıl... Neyse, bana şans getirdi ya. Benim
0: evet.
1: 2009-2010 yılları benim için çok güzeldi.
0: Çok güzel.
1: 2008'i yani. Demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu. Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle paylaşacağım.
0: Sağ ol Can.
1: Öyle paylaşacağım.
0: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin? Sen?
1: 2013'te evlendim.
0: Demin
1: 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009 nerede? Ve sonrası...
0: O da burada canım. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
1: Çok aşık bana ya.
0: Abi.
1: Abi çok. Bayılıyor yani.
0: Bayılıyor
1: ya. Ben bir yere uzak yere gidince bayılıyor ya. Yani.
0: Bayılıyorum.
1: Ama sonra anladık. Vertigosu varmış. Tedavi oldu.
0: Ondan mı diyorsun?
1: Aynen, ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu. Bana bayılıyor diye.
0: Ama o hiç şarkı söylemiyor. Değil mi? Öyle kendi aranızda falan.
1: Sadece yapıyor. Tek bir yerde söylüyor. O.
0: Ha.
1: Banyoya girdiği zaman
0: o kadar.
1: Orada. Sadece orada
0: başka
1: söylüyor.
0: Başka yok sahnede falan.
1: Söylemesin abi. Yani.
0: Söylemesin değil mi?
1: Bir tane kendine söylesin.
0: Aynen, bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun. Yani

0: Bir denedik şey olmuyor, onda olmuyor. Belki ya, kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
0: Bu arada ben de çok aşığım yani, karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz. Muhabir arkadaşım şey dedi. Ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecek dedi. Ya, her şeyi bildi dedi.
0: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe. Sahip olduğumuz
1: vatana,
0: her şeye.
1: Vatana, millete, bayrağa,
0: vatana,
1: dine. Tabii. Hepsi giriyor.
0: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ki ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
1: Doğru.
0: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Yani biraz sadakate, aileye, eve. Onu çok ayrı tutuyorum.
1: Çok
0: önemli
1: onu. Tabii.
0: Çünkü bir tane eşim var.
1: Doğru.
0: Sonsuza dek diyorsun. İyi doğru. Kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyse hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.
1: Çok güzel bir bağ ya.
0: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
1: maşallah.
0: Vefat etti.
1: Allah rahmet etsin. Ondan sonra... Mekan cennet olsun.
0: Amin.
1: Sağ ol. Allah bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza Karadeniz'de sana aşkı çok. Senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse tertemizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
0: Emre de geldi Kemençe'ye. Ankara'dan geldi.
1: Emre soyadın neydi? Emre Gülsoy da bugün bizde. Cumhurbaşkanlığından özel izin de getirdik. Kardeşimize hoş geldin Emre'cim. Eline sağlık. Bir Karadeniz yapalım artık. Ne yapalım Resul?
0: Emre sen söyle.
1: Söyle Emre.
0: Gürgen ağacılar.
1: Gürgen aşıklar. Hadi bakalım.
0: Meyve vermiyorsunuz. Geçti mi buradan yarın bana demeyiz.
1: Gürgen ağacı da ne güzeldir be.
0: Bizim oralarda da çok kıymetlidir. Sağlamdır ya.
1: Gürgen'den değil mi? Takalar yapılır. Yanlış mı? Yapılmaz.
0: Vallahi ya, taka yapılır mı bilmem ama.
1: Ben salladım sen de bozmasaydın Meret.
0: Onu bilmiyorum yok. Gürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
1: Kemençe oluyor yanlış. Ha. O önemli tamam.
0: Ha ne olsun.
1: İyi hadi bakalım. O
0: taka,
1: zaman
0: taka zaten yapılıyordur bu arada.
1: Taka yapılıyor olabilir
0: mutlaka
1: yani.
0: Yapılıyordur.
1: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi bayağı doldu.
2: Bir, evet. Sistem de iyi. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben hariç dev
2: kadro. Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişiyiz. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşünsen 3'te bu 18'iz.
2: Şaka yapıyorum.
1: Vay be Resul. Resul ama Artvin'den sen Artvinlisin.
2: Evet.
1: Değil mi? Anne baba ikisi de.
2: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili, baba Hopalı.
1: Arhavi Hopa. Anne senin?
3: Şavşak benim Martin.
1: Yakın mı Hopa Şavşak?
3: Yani normalde
2: bir
3: çok
2: buçuk yakın. 2 saate yakın.
1: Küçük
2: bir buçuk
1: yer
2: saat diye.
1: Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
2: Öyle mi?
1: Evet. 2 yıl önce. 2013'e de 2023'e. Tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
2: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için yollar da.
1: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
2: Ya ben o güzel de, tabii.
1: Ben bir evde kaldım Artvin'de bir otelde kaldım. Şey seçilmiş dünyanın en işte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş şey ya.
2: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
1: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
2: Tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
1: Şaka.
2: Öyle köyde geçtim.
1: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
2: Ben hala bereket. Köydeyim.
1: Vallahi.
2: Yani beden burada, kafa orada.
1: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
2: Evet.
1: Arhavi'de bir kere...
2: Yani Artvin'in de bir de bizim Macael vardır yukarıda, Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
1: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kurtoğlu,
2: evet.
1: Arhavili. Değil mi?
2: Selam yukarıda olsun.
1: Yani. Ona selam.
2: O bol bol geliyor zaten memleket.
1: Peki... Merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
2: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
1: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurt vardı orada. Yurtta kalıyorlar ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
2: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama. Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in
1: ya, güzel.
2: İnsanı güzel.
1: Yok. Çok güzel.
2: Onlar Artvin'in kalbi bir çok başkadır. Bak bu nasıl hoşuna gitti. Bu ama iş bazen Karslıyım diyor.
1: Ya o evet kafası karışıyor
2: şimdi
1: ya.
2: Şimdi baba tarafı Kars'tan olduğu için.
1: Tabii Kaz'ı görünce ben Kars diyor ki.
2: Şimdi Kaz ile Laz'ı bazen karıştırıyor. Onun için.
1: Ha, ikisi de hem Kaz hem Laz.
2: Geçen gitmiş Kaz diyor. Ulan dedim hani Artvinliydin sen. Ya diyor.
1: Ya işine göre kullanıyor onu ya.
2: Yerine göre.
1: Abicim ama benim anne tarafı Artvinli ya diyor. O işine yarayınca öyle. Ya mi Karslıyız biz abi.
2: Şimdi kavgaya girerken Artvinliyim demiyor. Tabii. Orada Karslı işe yarıyor.
1: Lobiyi alıyor orada arkasında Kars lobisini. Aynen sağ.
2: Bu arada Karslılar niye öyle anılıyor ya? Karslılar bence çok...
1: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
2: Kavga... Ya sağlam.
1: Sağlamlar. Sağlam. Abi o kış

0: Kartlarında düşünsene nasıl yetişiyorlar yani.
1: Ondan yoksa kavgacı değil.
0: Bir de şey müzikal yeteneğini o Kars'tan aldığını düşünüyorum. Çünkü hep Kafkas çok yakın ya Rus muhabbeti.
1: O çok yetenekli ama bence Mars'tan aldı o. Kars, bence Kars bile kesmiyor.
0: Siz de bayağı değil mi son aranjelerde çalıştınız Epenes'le?
2: Evet.
0: Son iki şarkıdır herhalde değil mi?
1: Ya Allah'a şükür ya biz yani... Biz...
0: Valla benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
1: Valla bu akşam gideceğim biliyor musun? Buradan evet çekimden sonra
0: vallahi gideceğim. Valla helal olsun.
1: Ya ben Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben buraya gelirken. Galiba şey benim için ömrümün sonuna kadar benimle olacak bu hayatta.
0: Öyle gözüküyor evet.
1: Ya yani ahiretlik diyorlar ya aynen. Öyle.
0: Allah
1: yani...
0: kolaylık versin Resul'üm.
1: Galiba iyisiyle kötüsüyle işte.
0: Abi kardeşimiz ya. Aslan atılmaz, aslan
1: biz geçen böyle bir muhabbetini de yaptık. İnsan dostunun hatalarını da kusurlarını da bence çok görmeyecek. Öyle sevebilecek
0: bu sezon
1: yani.
0: Biliyorsun konuk aldık Enes Bey'i. Buradaydı eşiyle beraber.
1: Evet gördüm.
0: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra vallahi o günden beri geç geliyor yarım saat.
1: Buradan oraya kalktı şimdi gitti. Nasıl oraya. Ne hissediyorsun?
0: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim ya.
1: Hangi taraf rahat?
2: Sen nereye oraya mecbur yani.
0: Aa,
1: sen nereye oraya. Bu arada sana da çok çok seviyor, çok bağlı yani.
0: Aa, biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
1: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
0: Enes,
1: da...
0: Enes bana hep seni söylüyordu Resul biliyor musun? Bir sene önceden.
1: Bana da öyle.
0: Aynen öyle. Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyorsun.
1: Sen aynı kafasınız birbirimizi çok seversiniz diyor.
0: Aynen. Aynen doğrusu. Şimdi ya... Burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama.
1: Evet.
0: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyorsun dedin ve öylesine dedin. Ama dedim ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan Usta'ya da
1: nacizane
0: bir kere daha mekanı cennet olsun. Ha. Çok büyük bir usta. Benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dündar farkıyla.
1: Estağfurullah.

0: Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok güzel.
1: Çok
0: bence bunu yapmalı herhalde. Ya sahnede. Evet. Çok yakışıyor.
1: Ben sevdiklerim...
0: Böyle bir kayan köşesi hatta 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok... Tutamazsın. Bir ikinci şarkıdan sonra artık horon diyor tarlaylar. Çok tarlaylar.
0: En sevdiğin tarz ne? Yani horon tepmelerde, hareketlilerde mutlusun, slowlar. Sanki slowları böyle daha...
1: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk adamıyım. Değil mi? Yani... Romantik. Senin gibi.
0: Aynen.
1: Bence ya sen hepsinde başarılısın.
0: Ya estağfurullah olur mu?
1: Abi canım,
0: ama
1: sonra,
0: konserlerde sonlara doğru coşuyorsunuz ama tabii.
1: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk... İçinde aşk var.
0: Doğru.
1: Ya
0: doğru.
1: Duygusal şarkılar daha benlik ya.
0: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Çok güzel. Bence bu tam sosyal medyada konulacak parça bu.
1: Çok
0: Değişik oluyor
1: çok
0: tabii.
1: değişik oldu. Ay, çok
0: Yani
1: farklı oldu.
0: evet.
1: Şimdi ben bunu
0: Kaç yıldır?
1: onun
0: Sen
1: yaklaşık
0: daldın gittin
1: olarak
0: geri dönmen çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: Değişik
1: bana.
0: oldu değil mi? Yani böyle
1: Ama
0: akustik
1: piyano
0: pervers
1: çok güzel oldu.
0: yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani, işte, yani insanlara biz söylüyoruz. Kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte.
0: Bravo. Anlıyorum
1: Müzik
0: dediğinizi.
1: altyapı, sazlar,
0: Bir anda bütün mod
1: aranjman.
0: değişebiliyor yani. Şey, yani
1: Evet.
0: şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
1: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
0: Evet. Şimdi
1: Gönlüne sağlık,
0: şey düşündüm.
1: eline
0: Sağ ol hep
1: sağlık.
0: beraber arkadaşlarımıza. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
1: Çağrı.
0: Çağrı Doğan evet. Ve Çağrı şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi? 8 sene vay maşallah.
1: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
0: Senle beraber 8
1: Şimdi
0: yıldır.
1: bir
0: Çağrı
1: şey
0: herhalde.
1: diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık
0: Demin
1: müzisyen.
0: söyledik ya 2026'da sadakat diliyorum diye.
1: Yani tek geçerim.
0: Eyvallah
1: Ben
0: kardeşim.
1: hayatımı yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim.
0: Ne
1: Öyle bir
0: güzel.
1: adam.
0: Maşallah.
1: Ve kemençeciler arasında bu kadar hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı, üstüne tanımam. Bu
0: Uçaktan
1: konuda
0: düşüyorsunuz.
1: şanslıyım.
0: 3 kişisiniz. 2 paraşüt var. Birini taktın. Öbürünü Emre'ye mi verirsin? Şaka. Dişe koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız.
1: İkisini de onlara veririm.
0: Abi ben ne
1: Ben
0: olacağını
1: kalayım.
0: söyleyeyim. Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
1: Valla
0: Çok.
1: ben paraşütü almayayım onlar.
0: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun.
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
0: Havada.
1: Genelde de havada.
0: Güzelmiş
1: Bizim
0: Resul. Allah
1: memleket
0: sağlık versin.
1: ya mahallede böyle arkadan
0: Sandalye, uçan
1: motorla
0: sandalyeyle geziyorsun.
1: pur geziyorum.
0: Ama belki de
1: Ama
0: şey hani
1: böyle bir şey olamaz ya.
0: zirveyle ilgili yukarıda.
1: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
0: Peki çocukluğundan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'ler hemen update oldu
1: Hiç
0: mu? Aynı
1: değişmedi.
0: motor.
1: Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada.
0: Değişmiyor yani.
1: Koltuk gibi. Ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede gezdiriyor Hopa'da.
0: Ne
1: Sonra
0: tatlı
1: Hopa'yı
0: ya.
1: geziyoruz öyle. Motorla havadayım. Ya vallahi
0: Allah
1: çok
0: Allah. Enteresan.
1: enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez. Ya
0: Zaten o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz. Onda düşmüyorsan
1: herhalde
0: hiçbir
1: bir
0: düşmezsin.
1: yükseliyoruz ya.
0: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
1: Yükseliyoruz
0: Hayallerin
1: inşallah.
0: %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurun hayallerin.
1: Fazlasını yani
0: Ne
1: ben
0: güzel. İlk kez bu cevabı aldık. Çok şükür.
1: Ben böyle bir hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söylesem de onlar beni dinlese.
0: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söyler falan
1: He, o
0: vardı.
1: şeyde. Okulda
0: Vardı
1: öğretmenim
0: değil mi onlar?
1: sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı Sarılık'tan. Beraber okuduk. O dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
0: Yerelde önce.
1: Düğünlerde.
0: Düğünler başladı yerelde değil mi?
1: Düğünde ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
0: Sahne
1: Resul
0: alıyorum.
1: klavye söylüyorlardı. Resul bir
0: Ailede var
1: şarkı
0: mıydı Müslüman
1: söylesin
0: Resul'ün?
1: diye. Babam.
0: Baba maşallah.
1: Babam bağlama çalıyor.

0: çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şey söyledi. Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
1: Evet, Derya
0: Eşim bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
1: Derya Dindar.
0: Eski türküleri çok severdi. Berkiz Akkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
1: Ne güzel.
0: Nuri Sesi Güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisi ama aynı zamanda dükkanda saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini falan satardı. Yani hem bu
1: Ne kadar
0: işin
1: enteresan bu. Senin ilgini
0: esnaflığı.
1: çekiyordu o zaman gördüğünde, değil mi?
0: Oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımızı. Dükkana giderdik, o zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti, babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek, adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
1: Yaz süresi.
0: Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı.
1: Of.
0: Sonra
1: Belki
0: ben ona
1: küstü
0: bağlama
1: orada.
0: götürdüm, aldım.
1: Ha.
0: Ufak ufak takılmaya çaldı. İşte kara düzen çalardı. Ve şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
1: Maşallah ne kadar. Ya Allah tabii ki
0: aileden sizin gibi.
1: ailede tabii ki senin ailen de buradan Artvin'e bütün sülalen çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani öyle biliyorum ben
0: Yo,
1: Enes'ten.
0: hepsi orada, burada çok kimse
1: Oradakileri
0: yok.
1: diyorum işte
0: Bizim
1: Artvin'e.
0: tabii ben oraya
1: Artvin
0: gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum ki. Kafam şişiyor.
1: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya, düğünde herkes amcasıyım diye fotoğraf çektim.
0: Sokakta halalar çağırıyorlar, ne zaman bize geleceksin? Kaçıyorum ondan
1: Ya.
0: kendimden al dayılar, anladın
1: Bütün
0: mı?
1: Artvin'imize buradan selam
0: Beraber
1: olsun.
0: gidelim ama şimdi. Oraları beraber bir
1: Görme.
0: dolaşalım.
1: Şimdi bu klipte.
0: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
1: Evet.
0: Ben bu
1: Aynen. Aynen doğru söylüyor.
0: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim mi Karadeniz'de Tarkan
1: Resul
0: gibiyim
1: gelmiş.
0: ama. Tarkan da bu arada benim için
1: Number one
0: süper.
1: diyorsun. Şimdi yalanlar var sırada. Yapalım mı yalanları?
0: Söyleyelim istersen.
1: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı mesajı.
0: Yalanlar mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
1: Hareketli
0: Gümüşhane
1: finalde
0: kızları.
1: Gümüşhane kızları var.
0: He, tamam.
1: Şimdi
0: Aynen.
1: yalanlar yapalım. Finalde Gümüşhane kızları
0: Tamam.
1: gelecek. Aç sesi, dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince çok ya içten konuşuyor. Hakikaten. Şeyi de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşim işte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınlayacak bakalım. Bir daha girsene soldan.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor.
1: Oluyor. Emre oluyor. Bir daha. 3, 4. Tamam geldi ışıklar. Işıklar yandı.
3: Ben de çok özledim, duydum o nizor.
1: Emre'cim sağ ol. Demek ki neymiş tek tel olacak değil mi? 1-5-1-4 yok bunda.
2: Ya şimdi kalabalık daha Rize otantik, yöresel, geleneksel de.
1: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
2: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyor.
1: Süper, o zaman alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya bu şarkıyı. Resul'cüğüm. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarınızdan biri.

0: olacak o belli. Bölgesinden dolayı da senden dolayı da. Şimdi
1: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
0: Eyvallah.
1: Kim geliyor, kim gidiyor, ben herkesi her şeyi takip
0: Görüyorsun değil mi
1: ediyorum.
0: orada?
1: Görüyorum. Enes'e dedim ki Sinan abi söyle beni ne zaman alacak?
0: Abi hep sen
1: O,
0: aklımızda.
1: biz
0: Ama
1: geçen
0: hep
1: yıldan beri bayağı bir konuştuk
0: müthiş
1: bize
0: oldu.
1: şimdi nasip oldu.
0: Vallahi onur verdin, şeref verdin.
1: Yani ben

0: Biz yatıyoruz
1: evet,
0: diyor.
1: Kışın iş yok ya.
0: Kışın olmuyor ya.
1: Ya iyi müzik yapalım, kaliteli yapalım.
0: Her şeyi de kabul
1: derken
0: etmiyoruz abi.
1: Maliyetler artıyor, ya yükseliyor.
0: Her şeyi de kabul edemiyoruz ya.
1: Olmuyor. Şimdi bayağıdır,
0: ama
1: bir aydan fazladır oturuyoruz.
0: Ama Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Ay yeter artık.
1: Ama inşallah biraz kalabalık, biraz iş
0: ne
1: olsun.
0: Var biliyor musun? Çok insan oldu, çok nankör. Yazın diyorum ki Hayıkşehir'de uyandığını hatırlamıyorsun. Yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha yemin ediyorum şükürler olsun bir daha sitem etmeyeceğim. Öyle diyorsun. Öyle işte. İnsan ondan kör. Neyse.
1: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar. Birileri yoruldum. O bu akşama kadar. Ne güzel diyorum. İş
0: aynen.
1: Var ki çalışıyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Yoruluyorsun. Ne güzel. Emek var.
0: Çok teşekkürler Resul'cüm. Ayağına sağlık. Horon teperek bitireceğiz.
1: Ederim.
0: İyi ki geldin. O güzel enerjinle. Karadeniz'in şu anda gerçekten Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli alalım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net. O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
1: Değerli, yine yöremizde
0: tabii
1: çok değerli
0: var,
1: sanatçılarımız
0: hani
1: var.
0: Onların
1: sağ
0: bayrağını taşıdığın için
1: güzelliğin.
0: Öyle düşünüyoruz.
1: Sen çok iyi bir
0: sağ ol,
1: insansın.
0: Allah razı olsun
1: İyi
0: kardeşim.
1: Kalpli birisin.
0: İyi ki geldin.
1: Seni tanımak
0: ben
1: lazım.
0: De seni, sağ olasın.
1: Seni tanımak lazım.
0: Sağ ol. Istersin.
1: Özellikle. Sağ
0: İyi
1: ol.
0: Ki geldin.
1: Var
0: şimdi
1: var.
0: Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Kara, evet. Gümüşhane kızları
1: güzel bir
0: çok
1: horon.
0: Meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun, Artvin'e selam olsun,
1: selam
0: Kars'a
1: olsun.
0: Selam olsun. Herkesin yaşadığı, doğduğu bölgeleri selam. Hepinizi seviyoruz ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız, bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun, sesi de açın. Görüşürüz.

Evleri hanne hanne de parlayı gümüşhane hey. Evleri hanne hanne parlayı gümüşhane. Gümüşhane kızları da dünyalara bir tane. Gümüşhane kızları dünyalara bir tane.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.

0: canı yok.
1: Hoş geldin Seher
2: Dilovan. Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Hoş geldin Alan Dere.
3: Seni görünce uzun süredir görmediğim bir akrabamı görmüş kadar mutlu oldum. Dünyayı getirmişim, büyümüş de sana gelmiş kişilik karakter.
1: Diyor.
3: Benim için aile her şeyin önündedir.
1: İyi ki varsın. Şahane bir sesin var. Yolun açık olsun. Çok da açık zaten. Yeni projede geleceğim, dinleyeceğim.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık, her zaman olduğu gibi harikasınız. TRT Müzik kanalında siz kıymetli aşikar dostlarıyla, müzik sever izleyenlerimizle yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Suzi Dil makamında Avni Anıl bestesiyle programımızı açtık. Unutamıyorum dedik. Şimdi yine Suzi Dil bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yine çok güzel yorumladılar. Şimdi farklı tarzda bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Umarım sizler de bu şarkıdan bizim kadar keyif almışsınızdır. Böyle eski şarkıları okudukça hep eski günlere gidiyorum ben şahsen. Umarım sizler de aynı hissiyatı paylaşıyorsunuzdur benimle. Şimdi güzel bir Orhan Gencebay eseriyle devam ediyoruz.

Vay vay vay, ne güzel şarkıydı. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi güzel bir eserle devam ediyoruz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi daha güncel bir eserle programımıza kaldığımız yerden devam ediyorum. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şarkı. Bora Duran'ın şarkısıydı bu da. Böylece değişik bir eserle programımıza devam ettik. Şimdi Türk müziği eserimize devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Biraz hareketleniyoruz bu arada.

Bravo. Ben de seyircilerimizin adına sizi alkışlıyorum, izleyicilerimizin adına. Güzel hareketli bir Türk müziği eserinden sonra şimdi Barış Manço'yu, Barış abimizi anacağız. Bakalım ne geliyor.

programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde siz müzikisever dostlarımızla Aşikar programında buluşmayı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü Tatlı programda bugün çok özel bir konuğum daha var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözlerinden biri, Aytaç Doğan.

Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.